Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları

0: Ramizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiç kimsenin hakkıyla vasfedemediği yüceler yücesi Allah'ım. Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller, en hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, ey Halim, hali pür melalimize nigehban olan sen, İçine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine sensin. Senden işte o kolay olanı lütfen ve keremen gerçekleştirmeni diliyoruz. Ey Kerem Sultanı, ey cömertlerin en cömerti Rabbimiz, ne olur Allah, bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma. Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dualarımızı da

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ül Rikam. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebba. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: 40 Hadis-i Şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadis-i şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ey anne katili denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayet-i kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor, şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.

0: hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütülür.

0: düştüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından,

0: Bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: Yol kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz, ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin, kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Amin.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
4: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım.

verilen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 Hadis-i Şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir, yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsna'n hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Hadis-i Şerif.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543-224-0108 0543-224-0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.

0: 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Yayındayız efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Yeşil kubbe, güzel türbe, 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Ayrıca İstanbul turumuz için de kayıtlar başladı, devam ediyor, bilginiz olsun, geç kalmadan.

selamünaleyküm kardeşim. Ben grup dostlarından Aşk Ateşi adlı eseri istiyorum. Fatma ablan demiş, aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Sibel Gül, ki güller açsın adlı eseri istiyorum. Peygamberimizin hasreti ve aşkıyla yanan herkese armağan olsun, hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Özlüyorum Beytullah adlı eseri istiyorum. Tüm çalışanlara ve dinleyenlere Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm. Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman, Dursun Ali Erzin canlıdan İlk Yıldızlar adlı eseri istiyorum demiş. ...0543-224-0108... Sakin sakin radyo dinliyordum siz gelmeden önce demişti. Yine dinleyin efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: kület.
1: 38 şu anda saatler.
0: Hasreti canıma.
1: Hoş geldiniz Mehmet abi. Cumartesi günü sizi duymak çok güzel. Dost Kervanı programında çok güzel ilahiler çıkıyor. Özellikle ben seher vakti adlı eseri istiyorum. Annem için tüm Nida çalışanlarına gelsin demişler. Hoş bulduk efendim, hayırlı hafta sonları, selamlar olsun. Selam ve aleyküm Mehmet Esmer, ben Filiz Arıkan. Seni sevdim bir Resul adlı eseri istiyorum. Kezban arkadaşıma ve teknik malzeme çalışanlarına gelsin demişler. Kolay gelsin efendim, aleyküm selam. Teknik malzeme çalışanlarına da çok selamlar olsun.

Kolay gelsin sizden Ender Tekin'den Ay Yüzüm adlı eseri istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz demişler. Hayırlı günler efendim.

Rahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor. Kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Program sürüyor efendim. 11.52 şu anda saatler.
1: Dağlar taşlar bana yol verin.
0: Selamünaleyküm. Zeyt Aslan Yavuzoğlu'm için sevdiği ilahi çalmanızı istiyorum. Fadıl Aydın'dan sevince demişler. Allah başlasın. Zeyt Aslan Yavuz. Çok selamlar olsun. Şöyle bir şey söyleyebilir misin bir dakika?
1: Aşık olmuş.
0: Nerede efendim?
2: Ben
0: pervane.
2: Ben hasta vela. Ben Beyaz Dünya'yı dinliyorum.
1: Muhammed Mustafa'ya.
0: Bence söyleyebilirsiniz Zeyt.
1: Olmuş ah onun hasretinde. Dizler tutmaz olmuş kesilmiş takat.
0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hu Mevlam Hu adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı günler demişler.
1: Gönüller vurulmuş.
0: Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Mustafa'ya gönüller vurulmuş mu?
0: Selamünaleyküm, kolay gelsin Mehmet Bey. İmam Hüseyin şehit oldu. Topraklar kan ile doldu mümkünse. Allah razı olsun, her gün dinliyorum ama yazamıyorum. Çeyrek üstünden Gülseren hayırlı günler demiş. Hayırlı günler abla, aleyküm selam. Birçok dinleyicimiz var efendim. Her gün dinleyip hiç yazmayan dinleyicilerimiz. Sizlere de selam olsun. Fakat yazaydınız iyiydi efendim yani. 0543-224-0108. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum bir dakika. Normal mi şu anda? Trafikte olanlar varsa efendim. Trafikteki kaptan şoförlerimiz. Canlı bağlantı alacağız. Sesim gelir herhalde size. Canlı yayın numaramız neydi? 0224-224-1073. 0224. Doğru mu söylüyorum? 0224-224-1073. Arayın efendim. Başkası çıkarsa yani radyoyu da aramıştım dersiniz.
1: Gönüller vurulmuş.
0: Doğru söylüyorum herhalde ya. Trafikte dinleyenlerden efendim. Nereye gidiyorsunuz diye merak ettiğimden dolayı efendim. Ve yol durumunu soracağım. Şu an trafikte olanlar var mıdır efendim? Trafikte kimse bizi dinlemiyor galiba. Hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Sesimi alabiliyor musun abi?
3: Evet dinliyorum. Trafikte. Şimdi kulağına aldım da.
0: Tamam. Nereye gidiyorsunuz abi? Yolunuz nereye gidiyor?
3: Ziyaret diyelim. Ziyarete gidiyoruz.
0: Maşallah. İsim neydi abi?
3: Hanifi Yaman.
0: Hanifi abi ne zamandır dinliyorsun radyomuzu?
3: Ben radyomuzu herhalde 10 senedir dinliyorum.
0: Maşallah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Var mı yolda giderken böyle istediğin bir eser?
3: Eseri size bırakıyorum da ben sizden ricada bulunacağım. Sıkıntıda ve darda olan bütün Müslümanlar birbirlerine dua etsin. Bizim de şu an sıkıntılarımız var. Dua istiyoruz.
0: Rabbim de sıkıntınız, kederiniz, derdiniz varsa gidersin inşallah. Hanife abi de doğru mu?
3: Evet.
0: Allah razı olsun. Var mı ekleyeceğim bir şey?
3: İsmet hocamın da ellerinden öpüyoruz.
0: Allah razı olsun.
3: Hocamdan bir ara duayı rica ediyoruz.
0: İnşallah ileteceğim. Hangi bölgedesiniz şu anda Bursa'da?
3: Yıldırım'dayım. Yıldırım'da oturuyorum. İkamet ediyorum. Şu an Çet Meydanı mevkiindeyim.
0: Trafik durumu nasıl?
3: Çok yoğun.
0: Yoğun.
3: İzmir istikameti çok yoğun, evet.
0: Yolunuz açık olsun abi.
3: Allah razı olsun, evet. Allah'a emanet olun.
0: Allah razı olsun.

0: silmiş.
1: Hanif abi bize çok selamlar olsun. Trafikte efendim. Dinleyen dinleyicilerimize de selamlar. Numarayı doğru söylemişim. Uzun bir aradır canlı yayın almıyorduk. Ama numarayı doğru hatırlamışım. Kolay zaten. 0-224-224-1073. Yani akılda kalsın diye zaten kolay bir numara tercih ettik. Yoksa ben unuturdum yani. 50 tane numara söylüyorum.

11.58 şu anda saatler. Şimdi bir eser seçtim. Hanife abi eseri sana bırakıyorum dedi. Bu eseri seçtim efendim. Bursa'nın başka bölgelerinden trafikte olan dinleyicilerimiz varsa onlardan da bekleriz efendim. Telefon 0224 224 1073, 0224 alan kodu 224 1073.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Recep. Ailece kahvaltı yaparken sizi dinliyorum. Ya İlahi, Senden Bir Dileğim Var adlı eseri istiyoruz. İki kızım ve hatunum için demişler. Afiyet şif olsun efendim. Kolay gelsin. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Allah muhabbetinizi arttırsın. Selamünaleyküm Mehmet Bey. Sürekli dinleyicinizim. Oğlum askere gidecek hafta. Dua eder, dua beklerim demişler. Aleykümselam. Hayırla gidip hayırla gelsin inşallah. Çok selamlar olsun. İsmini yazmadığınız için söyleyemedim ismini.
1: Dost kervanı.

0: Mehmet Ekber.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: program sürüyor efendim. 107.3 frekansında. Oğlumun adı Enes demişler efendim. Hayırlı tezkereler şimdiden. Çok selamlar olsun Enes'e de. Aleyküm selam. Uzun bir aradan sonra dedim mi neydi ilahisini istiyorum. Evde olmadığımda bile radyom hep açıktır. Allah razı olsun sizlerden demişler. Çok teşekkürler efendim.
1: Adem'le Havva'yı örten yapraklar.
0: Hayırlı sabahlar olsun hepimize. Ben Sedat Uçan'dan Ayrılık adlı eseri istiyorum. Yeni Bağlar'dan Günsu Ben demişler.
1: Senine serindir.
0: Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Gürsu bölgesinden dinleyen dinleyicilerimize de. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ankara'dan dinliyorum. Mesut Biçim'den Ben Bu Yolu Bilmez İdim adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız, tüm tasavvuf aşıklarına gelsin demişler. Aleyküm selam. Ankara'ya bizden de çok selamlar olsun. Hayırlı günler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kesten'den Zeynep. Size çok teşekkür ediyorum evimize bu şekil misafir olduğunuz için. Huzurla içimiz doluyor. İyi ki varsınız sıradaki ilahi. Tek aşk olan Allah ve Resulüne gelsin demişler efendim. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Yalova'dan Yücel sizlerden. Fadıl Aydın'dan Vav Misali adlı eseri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler olsun efendim. Bu eser sonrası yine birkaç istek eseriniz yayında olacak. Sonrasında tekrar burada olacağız. Mesajlarınızı 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz efendim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit.

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

program sürüyor efendim. Radyo Nida 107.3 frekansında. 12.44 şu anda saatler.

0: Gelen diğer mesajları da paylaşacağız. Son bölümdeyiz. Veda edeceğiz birazdan.
1: Selamünaleyküm. Bursa'dan Abdurrahman Darçın. Bize rahmet lazım. Bütün harfiyatçı arkadaşlara kolay gelsin. Selamlar.
0: Aleykümselam.
1: Radyo Vida'ya da yayın hayatında başarılar dilerim.
0: Teşekkürler efendim. Abdurrahman'dan bize de çok selamlar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

0: Selamünaleyküm, ben Tuğba Fatih Mansız'dan Meftun. Eserini çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Ahmet'im, Mahmud'um, dur Muhammed Mustafa'm. Ahmet'im, Mahmud'um.
0: 12.47 şu anda saatler. Doyamadım Muhammed adlı eser. Şimdi yayında olacak. Hilmi abimize de çok selamlar. Hürmetler efendim.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Birazdan veda edeceğiz. Eskiler bilir efendim. Yani çok eski zamanlar. 90'lı yıllar zannederim. Şunlar radyo, radyo vatan zamanları. Doymadım. Mekanı cennet olsun. Rasim

0: 12.54 şu anda saatler.
1: Olaydım hep yanında, olaydım hep yanında.
0: Bu esnerle beraber veda ediyoruz.
1: Gördüm, sevdim, yandım. O gülün mekanında.
0: Abi Medine Cennet Bahçesi çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demişler. Esenler birazdan yayında olacak efendim, istediğiniz esenler. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağlıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti, gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediliyor.

sen olmasaydın. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı. Sen olmasaydın.

İş dönüşü alışveriş yapmak üzere pazara uğrayıp tezgahları dolaşıyorum. Bir iki şey aldıktan sonra bir tezgaha daha uğrayıp incelemeye başlıyorum. Satıcı çok taze olduğunu söylüyor. 2 kilo tart diyorum ve arka taraflardan hiç

Zira Yüce Peygamberimizin ticaretle ilgili uyarılarını ve sünnetini çok iyi biliyorum. Yine de bilgilerimi tazelemek için kütüphaneden bir kitap çıkarıyor ve okumaya başlıyorum. Peygamberimiz bazen çarşı pazarı dolaşır, bir haksızlık ve hile olmaması için kontrolde bulunurdu. Uygunsuz bir şeyle karşılaşırsa satıcıyı ikaz ederdi. Bir gün Medine çarşısını dolaşırken bir hububat yığınının önünde durdu. Elini içine daldırdı, eline bir ıslaklık dokundu ve altından üstünde olmayan şeyler çıktı. Satıcıya döndü, "Nedir bunlar?" diye sordu. Mal sahibi, "Ya Resulallah, yağmur yağmıştı, ondan ıslanmış olacak," dedi. Peygamberimiz, "Neden ıslak kısmını herkesin görebileceği şekilde üste koymadın?" şeklinde azarladıktan sonra, "Müslümanlar arasında aldatma olmaz. Bizi aldatan bizden değildir," buyurdu. Bir başka ifadesinde de şöyle buyuruyor: "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurlu bir malı din kardeşine satan hiçbir Müslümana bu satış helal olmaz. Ancak satarken malın kusurunu açıklarsa başka."

Peygamberimiz birisine ikramda bulunacağı zaman ticareti buna vasıta yapardı. Onun gönlünü kazanmak ve minnet altında kalmamasını temin için bu yolu denerdi. Peygamberimiz böyle bir ikramı bir seferinde Cabir bin Abdullah'a yaptı. Hazreti Cabir'in kendisi anlatıyor. Ben bir savaşta Resulullah'la beraberdim. Yolda bana Allah sana mağfiret etsin. Sen bu deveni bir dinara satar mısın dedi. Ben de ya Resulallah, Medine'ye vardığımız zaman bu deve sizin olsun dedim. Resulullah yine Allah seni bağışlasın. Bunu 2 dinara satar mısın dedi. 20 dinara varıncaya kadar devenin fiyatını 1'er dinar artırdı. Ben Medine'ye vardığım zaman devemin başından tutup Resulullah'ın huzuruna götürdüm. Resul-i Ekrem beni görünce Bilal'e, ya Bilal, Cabir'e ganimet mallarından 20 dinar ver buyurdu. Bana da deveni al, evine götür, senin olsun taltifinde bulundu. Peygamberimiz toplumdan uzak yaşayan bir insan değildi. Herkes gibi o da alışveriş yapıyor, borç alıp veriyordu. Ticari hayatı kontrol için ara sıra çarşıya pazara çıkıyor, insanlara adalet, insaf, hak, hukuk dersi veriyor, birbirlerini aldatmamalarını, yalan yere yemin etmemelerini söylüyordu. Peygamberimiz henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul oluyordu. Onunla iş yapanlar çok memnun kalıyor, doğruluk ve dürüstlüğüne hayran oluyorlardı. Mekkeliler en kıymetli mallarını onun yanına emanet olarak bırakıyor, her alanda güven duyuyorlar, yalan, hile, aldatma gibi çirkin huyların zerresinin dahi bulunmadığını çok iyi biliyorlardı. Bir defasında Medine yakınlarında bir kervan konaklamıştı. Peygamberimiz oradan geçerken kırmızı bir deve gördü, fiyatını sordu. İstenilen fiyatı pazarlıksız kabul etti ve deveyi alıp götürdü. Fakat parasını vermemişti. Kervanda bulunanlardan bazıları söylenmeye başladılar. Parasını peşin olarak almadıkları için sattıklarına pişman olmuşlardı. Fakat içlerinden bir kadın, "Üzülmeyin. Biz bu civarda onun kadar güzel yüzlü, temiz ahlaklı bir adam görmedik. Böyle birisi yalan söylemez ve bizi aldatmaz." deyince hazır bulunanlar sustular. Akşam olmuştu. Peygamberimiz devenin parasıyla birlikte kervan halkının yemeklerini de gönderdi.

Peygamberimiz alışveriş esnasında kendisini tanımayıp da kaba davrananları hoş karşılar, onlara karşı peygamberlik imtiyazını kullanmazdı. Ticari meselelerde devamlı haklıdan yana olmayı tercih ederdi. Kendi şahsına karşı bir saygısızlıkta bulunulsa bile yine haklı olanı tutardı. Onun mağdur düşmesini istemezdi. Peygamberimiz

0: ödünç bir şey aldığı zaman ödeme zamanında alacaklıya daha fazla verirdi. Bir defa birisinden ödünç bir deve almıştı, sonra onun yerine daha iyi bir deve verdi. Şöyle buyuruyordu: borçlarını daha iyi ve daha mükemmel bir şekilde ödeyen insanlar faziletli kimselerdir. Her şeyde olduğu gibi ticarette de bize örnek olan Peygamberler Peygamberine salatü selam okuyarak kitabı kapatıyor ve insanların onun eşsiz ölçüsüne uyması için dua ediyorum.
1: Sen olmasaydın.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Kalbi yaşatan zikrullah.
4: Zikrullah.
3: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Rab. Bir kün kev su har nur yar gök yer cin ins kan can nefs, şeytan, kibir, Adem, Havva, cennet, yasak, zelle, ceza, sürgün, dünya, iyi, kötü, Habil, Kabil, İlkan, isyan, Rahman, Rahim, selam, Sübhan, Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an, tuğyan tufan feryatlık, kibir cebir fesatlık, heva heves berbatlık, nebi davet merhamet, halil ateş selamet, Eyüp sabır saadet, Yakup hüzün asalet, Yusuf kuyu esaret, Yunus balık nedamet, Davut hakim hitabet, Musa kelim metanet, İsa müjde beşaret ve o Ahmet, Mahmud, Muhammed, Safi, Rahmet, Yasin, Muhammed, Safi, Vefa, Taha, Muhammed, Salat, Selam, Hatim, Muhammed.

muhabbet, ilim, hikmet, Kur'an, sünnet, dünya, mel'un, durak, kabir, solmuş, çiçek, hayat, yalan, ölüm, gerçek, sura, mahşer, hesap, kitap, hayat, cennet, yahut cinnet, yoktur,

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek, bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla, bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir. Ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli tebessüm ederdi. O, insanlar arasında ağzı en güzel, nefesi en temiz olandı. Tebessümünde ve gülmesinde sınırı asla aşmazdı. Orta yolu bir şekilde tebessüm etmek, ruha merhem, cana ilaç ve çalışmaktan yorgun düşmüş zihne rahatlıktır. Bu şekilde tebessüm etmek kişinin ruhen dingin olduğuna, mutedil bir karaktere sahip ve temiz bir gönlü olduğuna işarettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde her zaman ışıltılı bir tebessüm olurdu. Bu mütebessim çehreyle insanların karşısına çıktığında onların gönüllerini esir eder, kalpleri ona meyleder, ruhları ona özlem duyardı. Allah Resulü'nün gülmesi veya tebessümü ya hanımları veya ashabına yumuşak ve dost canlısı davranmak, ya onların sevincine ortak olmak, ya bir haberi tasdik etmek, haberin doğruluğunu tasdik etmek için gülerdi, ya bazı olaylardan dolayı sevindiği, ya şaşırdığı, ya kendisini güldürecek bir şey işittiği veya gördüğü sebepler içindi. Lügatçiler der ki, gülmek, sevinçten ötürü dişler görünecek şekilde kişinin yüzünün yayılması ve parıldamasıdır. Sevindirici herhangi bir husustan ötürü yüz parıldarsa ağız bilinen şekilde açılır. Bu fiil uzaktan duyulabilecek şekilde sesli yapılırsa buna kahkaha denilir. Eğer sesli olduğu halde uzaktan duyulabilecek şekilde değilse buna da gülme denilir. Tebessümse gülmeden bir önceki haldir. Tebessümün gülmeyle olan durumu, uyku öncesi uyuklama durumu gibidir. Üçü arasındaki fark şudur. Tebessüm, ağzın sessiz bir şekilde açılmasıdır. Gülmek, az bir sesle, kahkaha ise güçlü bir sesle açılmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gülerdi? Abdullah bin Haris

ölünün dişleri görülecek şekilde güldüğünü hiç görmedim. O tebessüm ederdi. Hadisin manası şudur. Allah Resulü'nün kendisini tamamen gülmeye kaptırarak güldüğünü hiç görmedim. Bu hadislerde Allah Resulü'nün gülmesinin tebessüm şeklinde olduğuna ve tebessüm sınırını aşmadığına delalet vardır. Bu, Allah Resulü'nün genel haliydi. Ancak o, bazı durumlarda azı dişleri görünene dek gülmüştür. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, hadislerin genelinden çıkan sonuç şudur. Allah Resulü genelde tebessüm sınırını aşmazdı. Bu sınırı aşıp güldüğü çok azdır. Bu noktada mekruh olan kişinin sürekli ve çokça gülmesidir. Çünkü bu kişinin vakarını giderir. Tebessüm Allah Resulü'nün genel ahvaliydi. O ziyaretçilerini ve ashabını yüzlerine tebessüm ederek karşılardı. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü yanına girmem için hep bana izin verdi ve beni her gördüğünde güldü. Bir rivayetse şu şekildedir. Beni her gördüğünde yüzüme tebessüm etti. Güldü sözünden maksat ikinci hadisten de anlaşılabileceği gibi tebessüm etmektir. Aliyül Kari rahmetullahi aleyh der ki, bu Allah Resulü'nün güzel ahlakının kemaline işaret eder. Belki de Allah Resulü'nün Cerir bin Abdullah'ın yüzüne sürekli tebessüm etmesinin sebebi Cerir'in güzel bir yüze sahip olmasıydı. İnsanların karşısına tebessümle çıkmanın nübüvvet ahlakından olduğu, kibre ters ve sevgiyi çeken bir özellik olduğu da bu hadisten çıkarılan derslerden birkaçıdır. Tebessümün başkaları üzerine büyük ve sihirli bir etkisi vardır. Allah-u Teala insanları çevresindekilere sürekli gülümseyen, nefislerden hayatın derdini tasasını gideren ve güven veren aydınlık yüzlü kişileri sevmeye meyyal yaratmıştır. Bu, güzel görülmesinde ve sahip olan kişinin övülmesinde görüş birliğine gidilmiş bir haslettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğü bazı olaylar. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü Bakî'deki bir cenazeden sonra yanıma geldi. Benim o sırada başım ağrıyor ve vay başım diyordum. Ama Allah Resulü asıl benim vay başım dedi. Sonra da sen benden önce ölsen sana zararı olmaz. Seni yıkarım, kefenlerim, sonra da üzerine namaz kılıp defnederim diye ekledi. Bense vallahi sanki sen bunları yaptıktan sonra eve döner ve diğer hanımlarınla beraber olursun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerimden dolayı tebessüm etti. Daha sonra da vefat ettiği hastalığı başladı. Bu kıssanın aslı Buhari'de şu lafızlarladır. Ayşe radıyallahu anha bir gün vay başım dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ben yaşarken bu olursa senin için bağışlanma diler ve dua ederim buyurdu. Ayşe radıyallahu anha ise dedi ki, anam beni kaybetsin. Vallahi ben senin benim ölmemi istediğini zannediyorum. Eğer bu olursa günün sonunda gidip bazı hanımlarınla beraber olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nın sözlerinin ölümünden sonra dahi kıskançlığa devam etmeye delaleti sebebiyle tebessüm etti. Allah Resulü'nün bu tebessümü yumuşaklık ve cana yakınlık babındandır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında gerçekleşen bazı olaylara gülmesi. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Sevde bizi ziyaret etti. Allah Resulü onunla aramıza oturdu. Bir ayağı benim kucağımda, diğer ayağı ise Sevde'nin kucağındaydı. Ben Sevde için Harira ya da Ravi'nin şüphesiz sebebiyle Hazira yaptım. Sonra da Sevde'ye ye dedim.''

Çak yemedi. Bunun üzerine ya yersin ya da yemeği yüzüne sürerim dedim. Ama yine yemedi. Ben de tabaktan bir parça yemek alıp onun yüzüne sürdüm. Bunun üzerine Allah Resulü bana karşılık vermesi için bacağını Sevde'nin kucağından kaldırdı. Sevde de tabaktan bir parça yemek alıp yüzüme sürdü. O sırada Allah Resulü gülüyordu. O sırada "Ey Abdullah bin Ömer, ey Abdullah bin Ömer" diye seslenen Ömer radıyallahu anh'ın sesini duyduk. Bunun üzerine Allah Resulü "Kalkın ve yüzünüzü yıkayın. Ömer'in içeri gireceğini zannediyorum" buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Allah Resulü'nün ona olan saygısından ötürü o gün bugündür Ömer'e saygı duyarım. Hanımlarının yaptığı bu şaka aralarında espri bulunması sebebiyle Allah Resulü'nü güldürmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşta oyun oynayan Ayşe'nin söylediği söze de gülmüştür. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Allah Resulü Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü. Ayşe radıyallahu anh'ın odasında bir örtü vardı. Rüzgar esince bu örtü havalandı ve Ayşe'nin oyuncak bebekleri göründü. Allah Resulü, "Bunlar da ne ey Ayşe?" diye sordu. Ayşe ise "Oyuncaklarım" dedi. Allah Resulü oyuncakların arasında çaputtan yapılmış kanatlı bir at gördü ve "Oyuncakların ortasında gördüğüm şu şey de nedir?" diye sordu. Ayşe, "At" diye cevap verdi. "Peki üzerindeki nedir?" diye sorunca da "İki kanat" dedi. "İki kanadı olan at mı olur?" diye sorunca, "Sen Süleyman aleyhisselamın kanatlı atları olduğunu duymadın mı?" diye karşılık verdi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bu sözüm üzerine Allah Resulü güldü. Hatta azı dişlerini bile gördüm. Böylesi gülmeler Allah Resulü'nün hanımının kalbine nice sevinçler koymuştur. Bu tür şakalaşmalar onun kalbine nice güzel izler bırakmıştır. Hatta o sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri sevince boğmak ve her iki tarafı da birbirine sevdirmek için eşleri böyle davranmaya teşvik etmiş ve dul bir kadınla evlenen Cabir'e, "Niye bakire değil, o senin, sen de onunla mülatefe ederdiniz." demişti. Eşler arasında şakalaşma ve gülüşme kalpleri sevinçle, evi ise huzur ve muhabbetle doldurur, eşler arasındaki bağı kuvvetlendirir ve sevgiyi derinleştirir. Bu hadisle kızların oynaması için oyuncaklarda suret bulundurulmasının caiz olduğuna delil getirilmiştir. Bu durum, kızlar küçük yaşlardan itibaren evlerinin ve çocuklarının işleriyle uğraşmaya alışsınlar diye, suretlerden nehi hükmünün umumundan tahsis edilmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalkanını amcasına veren ve silahsız kalan Seleme bin Ekva'ya da gülmüştür. Seleme radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ile beraber Hudeybiye'ye geldik. Toplam 1400 kişiydik. Orada sulanmamış 50 koyun vardı. Allah Resulü bir kuyunun başına oturdu. Veya dua etti ya da kuyunun içine tükürdü. Bunun üzerine kuyudan su çıkmaya başladı. Biz de hem kendimiz su aldık hem de hayvanlarımızı suladık. Sonra Allah Resulü ağacın altında bizi biat etmeye çağırdı. İnsanlar arasında ilk olarak ben biat ettim. Sonra Allah Resulü diğer insanlardan biat aldı. Bir müddet sonra biat eden insanların sırasının tam orta yerinde "Biat et ey Seleme" dedi. "Ben de insanlar arasında sana ilk biat eden benim ey Allah'ın Resulü" dedim. Allah Resulü, "Yine de biat et" dedi. Allah Resulü beni silahsız gördü. Bu sebeple bana bir kalkan verdi ve biat aldı. İnsanların biat sırası bitince, "Bana biat etmeyecek misin ey Seleme?" diye sordu. Ben de, "Sıranın başında ve ortasında sana biat ettim ey Allah'ın Resulü" dedim. Allah Resulü, "Yine de biat et"
dedi. Bunun üzerine ona üçüncü kez biat ettim. Sonra bana, ey Seleme, sana verdiğim kalkan nerede? Diye sordu. Bense, ey Allah'ın Resulü, amcam amiri silahsız bir şekilde gördüm. Bu yüzden kalkanı ona verdim diye cevap verdim. Bu cevap üzerine Allah Resulü güldü ve şöyle buyurdu. Sen Allah'ım, bana nefsimden daha sevimli gelecek birini bana ver diyen biri gibisin. Ashabının gülmesine iştirak etmek için tebessüm etmesi. Simak bin Harp der ki, Cabir bin Semure'ye hiç Allah Resulü'nün meclisinde bulundun mu? Diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Evet, çok sefer bulundum. O sabah namazını kıldığı yerden güneş doğana dek kalkmazdı. Güneş doğduğundaysa kalkardı. Sahabiler konuşmaya dalar, cahiliye döneminden bahseder ve gülerlerdi. Allah Resulü de tebessüm ederdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, cahiliyeden ve diğer ümmetlerden bahsetmenin ve gülmenin caiz olduğu ve Allah Resulü'nün de genelde yaptığı üzere en efdal olanın tebessüm etmek olduğu bu hadisten çıkan sonuçlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü veya işittiği bazı şeylere şaşırdığında gülerdi. Bazı bedevilerin cesaretine gülmüştü. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile beraber yürüyordum. Üzerinde kenarları kalın bir Necran hırkası vardı. Bir bedevi ona yetişti ve şiddetli bir şekilde çekti. Öyle ki Allah Resulü'nün boynunun kenarına baktığımda bedevinin şiddetli bir şekilde çekmesinden ötürü elbisenin boynunda iz bıraktığını gördüm. Hatta hırka da yırtıldı ve hırkanın bir kısmı Allah Resulü'nün boynunda kaldı. Daha sonra bu bedevi, ''Ey Muhammed, Allah'ın sana verdiği maldan bana verilmesini emret.'' dedi. Allah Resulü ona yönelip güldü ve mal verilmesini emretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşak huyluluğu, cömertliği ve yüce bir ahlak üzere olması bu hadisten çıkarılacak derslerden bazılarıdır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, cahillere tahammül etme, onlara karşılık vermekten kaçınma, kötülüğe iyilikle karşılık verme, kalbi ısındırılan kişilere mal verme, cahilliği sebebiyle hat gerektirmeyen bir günah işleyeni affetme ve adeten şaşırılacak işlere gülmenin caiz olması bu hadisten çıkarılacak sonuçlardandır. Allah Resulü'nün ahlakının kemali, hilmi ve affetmesi de bu hadisten anlaşılabilecek olan hususlardandır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yağmur yağdığı esnada hızlı bir şekilde kuytu yerlere koşan ashabının haline de gülmüştü. Ayşe radıyallahu anha der ki, insanlar yağmurun yağmamasını Allah Resulüne şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü bir minber getirilmesini emretti. Bu minber namazgaha konuldu. Allah Resulü namazgaha çıkmaları için insanlara bir gün tayin etti. Ayşe radıyallahu anha der ki, güneş ışıklarını yaydığı vakit Allah Resulü dışarı çıktı ve minbere oturdu. Tekbir getirdi, hamd etti, sonra da şöyle buyurdu. Sizler diyarınızın kuraklığından ve zamanı gelmesine rağmen yağmurun gecikmesinden şikayet ettiniz. Allah size dua etmenizi emretti ve size icabet edeceğini vaat etti. Sonra da şöyle buyurdu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O, Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Sen zenginsin, biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir ve indirdiğin yağmuru belirli bir vakte kadar bizim için kuvvet ve azık kıl. Sonra
koltuk altının beyazlığı gözükecek şekilde ellerini kaldırdı. Sonra insanlara sırtını döndü ve elbisesini ters çevirdi. Sonra insanlara yönelip minberden indi ve iki rekat namaz kıldı. Allah o anda bulutları gönderdi ve gök gürlemeye ve şimşekler çakmaya başladı. Sonra da Allah'ın izniyle yağmur yağdı. Allah Resulü daha mescidine gelmeden sel gibi sular akıyordu. Sahabenin hızlı bir şekilde kuytu köşelere kaçtığını gören Allah Resulü, azı dişleri görünene kadar güldü. Ve Allah'ın gücünün her şeye yettiğine ve benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şahitlik ederim buyurdu. Tibi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün gülmesinin sebebi sahabenin ilk başta zaruret halinde oldukları için yağmur talep etmesi, sonrasındaysa yağmurdan kaçarak kuytu köşelere sığınmasıydı. Allah Resulü'nün duasına hızlı bir şekilde icabet etmesi, Allah'ın kudretinin yüceliğine, Allah Resulü'nün Allah'a olan yakınlığına ve doğruluğuna işarettir. Allah Resulü'nün şehadet getirmesinin sebebi budur. Ayni rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün gülmesi, ilk başta yağmurun yağmamasından şikayet eden sahabenin, yağmur yağdığı vakit kendilerini kuytu köşeye atmalarına şaşırması sebebiyledir. O sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu öldüğü vakit, Ümmü Kays radıyallahu anh'ın söylediği söze de gülmüştü. Ümmü Kays binti Mihsan'ın azatlık kölesi Ebu'l-Hasen Ümmü Kays'tan naklederek der ki, ''Çocuğum öldü. Ben de çok üzüldüm. Onu yıkayacak olan kişiye, ''Çocuğumu sakın soğuk suyla yıkama, yoksa onu öldürürsün.'' dedim. Ukkaşe bin Mihsan, Allah Resulüne giderek Ümmü Kays'ın sözlerini haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü tebessüm etti ve ''Ömrü uzun olsun, ne dedi o?'' diye sordu. Sonrasında ondan daha uzun yaşayan bir kadın görmedim. Kadının sözü kendisine aktarıldığı vakit Allah Resulü söze şaşırdığı için gülmüştür. Çünkü ölünün sıcak ya da soğuk suyla yıkanması ona hiçbir zarar veremez. Bu sebeple Ümmü Kays'ın ölmüş olmasına rağmen soğuk suyla yıkandığı vakit çocuğunun öleceğini söylemesi hayret edilecek bir şeydir. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabının çok hızlı bir şekilde görüş değiştirmesine de gülmüştü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Taif'i kuşatmasına rağmen onlara hiçbir zarar verememişti. Bu sebeple inşallah yarın döneceğiz dedi. Bu durum sahabeye ağır geldi ve Taif'i fethetmeden çekip gidecek miyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sabah olunca savaşa girişin buyurdu. Sahabe de öyle yaptı ve yaralandılar. Bunu gören Allah Resulü yine ''İnşallah yarın döneceğiz.'' buyurdu. Bu sefer bu sözler sahabenin hoşuna gitti. Allah Resulü de bu duruma güldü. Allah Resulü duruma gülmüştü. Çünkü onlar ilk başta dönmekten kaçındılar. Fakat yaralandıkları ve düşmana zarar veremediklerini anladıkları vakit İkinci emre boyun eğdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde dün ve bugün iki farklı halde iki farklı görüşe sahip olmalarına ve kendilerine zorluk isabet ettikten sonra doğru görüşe dönmelerine şaşırdığından ötürü de güldü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası Allah Resulü'nün Taif'ten dönme emrini verirken zorluğu ve Taif'te bulunan kafirlerin gücünü göz önünde bulundurarak ashabına şefkat niyeti taşımasıdır. Bir de Allah Resulü ileride de aynen yaşanacağı gibi orayı daha sonra hiç zorlanmadan fethedeceğini biliyor ya da umuyordu. Ancak ashabının kalma ve cihad etme yönündeki hırsını görünce savaşmaya karar verdi. Ancak onlara yara isabet ettiğinde
ilk emrindeki gibi yine onlara merhamet etti. Bu durum gördükleri açık zorluktan ötürü sahabenin de hoşuna gitti. Belki de onlar meseleyi incelediler ve Allah Resulü'nün görüşünün daha bereketli, faydalı, verimli ve doğruya kendi görüşlerinden daha yakın olduğunu görüp dönme kararına muvafakat ettiler ve bu duruma sevindiler. Allah Resulü de onların görüşlerinin bu denli hızla değişmesine şaşırdığından ötürü güldü. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde kendisini boynuzlayan koçtan kısas alan koça da gülmüştü. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü bir gün bir yerde oturuyordu. Orada iki koç boynuzlaşıyordu. En sonunda biri diğerine vurdu ve onu alt etti. Allah Resulü de güldü. Ona, ''Seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sorulunca şöyle cevap verdi. Ona şaşırdım. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, kıyamet günü onun için kısas alınacak. Müslim'in rivayeti ise şu şekildedir. Kıyamet günü her hak sahibine iade edilecek. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koçtan kısas alınacak. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Ademoğlundan sorumlu olanlar, çocuklar, deliler, davet ulaşmayan kişiler gibi hayvanların da kıyamet gününde diriltileceğini belirtme vardır. Kur'an ve sünnetin delilleri bunu açıkça belirtmiştir. Allah-u Teala, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde buyurmuştur. Şayet şeriatın hükmü bize şer'i bir lafızla gelmişse, eğer bu lafzı zahiri üzere almaya akıl ve şeriat mani olmuyorsa, o zaman bu lafzı zahirine hamletmek vacip olur. Alimler der ki, mükafat, ceza ve sevap kıyamet günü diriltilecek olmanın şartlarından değildir. Boynuzsuz hayvan için boynuzlu hayvandan kısas alınmasıysa sorumluluk açısından değildir. Çünkü hayvanlara sorumluluk yoktur. Buradaki kısas mukabele babındandır. O sallallahu aleyhi ve sellem cennete zincirlerle götürülen topluluğa da gülmüştü. Ebu Ümame radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde güldü. Biz de ona, seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduk. O ise, cennete zincirlerle götürülen bir topluluğun durumu hoşuma gitti diye cevap verdi. Ebu Tufeyl radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Ve niçin güldüğümü sormayacak mısınız? Dedi. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, niçin güldün? Diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, cennete zincirlerle sürüklenen bir topluluk gördüm, diye cevap verdi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar? Diye sorunca ise, acemlerden bir topluluk. Muhacirler onları esir edip İslam'a sokar şeklinde cevap verdi. Hadisin manası şudur. Bu kişiler zorla zincirler ve prangalarla esir edilir ve İslam diyarına getirilir. Sonra da Allah onları imanla rızıklandırır ve bu sayede cennete girerler. İşte Allah Resulü'nü güldüren durum buydu. O sallallahu aleyhi ve sellem müminin işine şaşırdığından ötürü de gülmüştü. Suheyb radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ashabıyla beraber otururken güldü. Ve neden güldüğümü sormayacak mısınız diye sordu. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, neden güldün diye sordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Müminin işine şaşarım. Onun tüm işi hayırdır. Eğer hoşuna giden bir şey elde ederse Allah'a hamd eder ve bu onun için hayır olur. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey başına gelirse de sabreder ve bu da onun için hayır olur.
müminden başka tüm işi hayır olan kimse yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gülmesinin sebebinin her ticareti kazançlı ve her işi hayır olan müminin işine şaşırması olduğunu ashabına beyan etmiştir. Çünkü mümin sıkıntı anında sabreder, nimet anındaysa şükreder. O sallallahu aleyhi ve sellem, niyetleri farklı olmasına rağmen Kabe'ye yönelen ve yere batırılan bir topluluğa da gülmüştü. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü uyurken güldü. Sonrasındaysa uyandı. Ona, ey Allah'ın Resulü, neden güldün diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Ümmetimden bazı kimseler Kabe'ye sığınmış Kureyşli bir adam için Kabe'ye yönelecekler. Ancak Beyda gölgesine vardıklarında niyetleri farklı olmasına rağmen yere batırılırlar. Allah onları niyetleri üzere diriltecektir. Niyetleri bu kadar farklı olmasına rağmen Allah onları nasıl niyetleri üzere diriltecek diye sorduğumdaysa şöyle cevap verdi. Onları yol bir araya getirdi. Onlardan bu işi isteyenler olduğu gibi yolcular ve zorla çıkarılanlar da vardı. Ancak toplu olarak helak edilip niyetleri üzere diriltilecekler. Bu hadis Müslim'de ise şu lafızla rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda hareketlendi. Ona, ey Allah'ın Resulü, uykunda daha önce hiç yapmadığın bir şeyi yaptın, dedik. O ise şöyle buyurdu. Şaşkınlıktan ötürü, ümmetimden bazı kimseler Kabe'ye sığınmış Kureyşli bir adam için oraya yönelecekler. Ancak Beyda mevkiine geldiklerinde yere batırılacaklar. Biz, ey Allah'ın Resulü, bazen yol farklı insanları bir araya getirir dedik. O ise, evet, onların içinde bu işe niyetli olanlar, zorla çıkarılanlar ve yolcular da vardır. Ancak onları oraya getiren şey farklı olmasına rağmen tek seferde helak edilecekler ama niyetlerine göre diriltileceklerdir diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin genişliğine ve adaletine şaşırdığından ötürü gülmüştür. Çünkü Allah o kimselerin niyetlerine muttali olmuş, onların içinde bu işe niyetli olan, zorla çıkarılan ve yolculuk yapan kişilerin olduğunu görmüştür. Bu sebeple de azaba uğradıkları vakit onlara niyetlerine göre muamele etmiştir. Melik, yöneten, adıllı, adaletli, semî, işiten ve basir, gören Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. O sallallahu aleyhi ve sellem kadınların Ömer bin Hattab'tan korkmasına da gülmüştü. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh der ki, bir gün Ömer bin Hattab Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. O sırada Allah Resulü'nün yanında ona fazlaca soru soran ve sesleri Allah Resulü'nün sesini bastıran Kureyşli kadınlar vardı. Ömer izin isteyince hemen hicaba büründüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi ve içeri girdi. O sırada Allah Resulü gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, Allah yüzünü güldürsün ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun dedi. Allah Resulü ise benim yanımda bulundukları vakit senin sesini işitince hemen hicaba bürünen kadınların haline şaşırdım dedi. Ömer ise sen kendinden korkulmaya daha layıksın ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra da kadınlara yönelip ey nefislerinin düşmanları Allah Resulü'nden korkmuyorsunuz da benden mi korkuyorsunuz dedi. Kadınlarsa sen Allah Resulü'nden daha sert ve katısın dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Sakin ol ey İbni Hattab. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, şeytan seninle bir yolda karşılaşsa yolunu değiştirir.
Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis zahirine yorulur. Yani şeytan ne zaman Ömer radıyallahu anh'ı görürse ondan korktuğundan ötürü kaçar ve Ömer radıyallahu anh'ın ona bir şey yapmasından korkarak yolunu değiştirip başka yola geçer. Allah Resulü'nün bu cümleden maksadı şudur. Şeytan senden korkarken kadınlar nasıl korkmasın? O sallallahu aleyhi ve sellem Rifa'nın hanımının diğer kadınların utanacağı şeyleri açıkça söylemesine şaşırarak gülmüştür. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bir gün ben otururken Rifa el-Kurazi'nin hanımı, Allah Resulü'nün yanında Ebu Bekir radıyallahu anh bulunuyorken geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, ben Rifa'nın nikahı altındayım ama beni bayın talakla boşadı. Ben de ondan sonra Abdurrahman bin Zübeyir ile evlendim. Ama vallahi ey Allah'ın Resulü, onun erkekliği şu elbisenin püskülü gibidir.'' Bu sözleri söylerken de elbisesinin püskülünü tuttu. O sırada kapıda bekleyen ve içeri girmesi için henüz izin verilmemiş olan Halid bin Said, bu kadının sözlerini işitti. Ve ey Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yanında açıkça söylediği şeylerden bu kadını nehyetmeyecek misin? Dedi. Hayır, vallahi Allah Resulü sadece tebessüm ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadına şöyle dedi. Belki de sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır, o senin balını, sen de onun balını tatmadıkça olmaz. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebessümü, ya genel anlamda kadınların söylemeye çekindikleri şeyi açıkça söylemesine, ya da kadınların aklının zayıflığına şaşırmasından ötürüdür. Çünkü onu buna sevk eden şey, ikinci kocasına duyduğu kin ve ilk kocasına dönme isteğiydi. O sallallahu aleyhi ve sellem, günahlarının bağışlanması için dua eden kulun halinin Allah tarafından sevilmesine de gülmüştür. Ali bin Rebiya der ki, bir keresinde Ali radıyallahu anh'ı gördüm. Binmesi için ona bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyunca üç kere Bismillah, Allah'ın adıyla dedi. Bineğin sırtına bindiğinde ise Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dedi. Sonra da bunu bizim hizmetimize veren Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Biz buna boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize döneceğiz dedi. Sonra da üç kere Elhamdülillah, üç kere Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedi ve sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Günahları senden başkası bağışlamaz dedi ve güldü. Ben ona neden dolayı güldün ey müminlerin emiri diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün de benim şu yaptıklarımı yapıp güldüğünü gördüm. Ona ey Allah'ın Resulü neden dolayı güldün diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Kulunun Rabbim günahlarımı bağışla. Günahları senden başkası bağışlayamaz demesi Rabbinin hoşuna gider. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Allah şöyle buyurur. Günahları benden başka kimsenin bağışlamayacağını biliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbini bilip günahlarını bağışlaması için dua ile ona yönelmesi durumunu sevdiğinden ötürü gülmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının mal talebi için kendilerini belli etmeye çalıştıklarını görünce tebessüm etmiştir. Amr bin Af radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü Ebu Ubeyde'yi Bahreyn'e cizye getirmesi için göndermişti. Allah Resulü Bahreyn ahalisiyle sulh yapmış, başlarına ise Ala el-Hadrami'yi emir olarak atamıştı. Ebu Ubeyde Bahreyn'den malları getirdi. Ensar da onun gelişini duydu
ve sabah namazını Allah Resulü ile kılmak için geldiler. Sonrasında ise ona kendilerini belli etmeye çalıştılar. Allah Resulü

0: sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce tebessüm etti ve "Herhalde siz Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duydunuz," buyurdu. Onlar da "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sevinin ve sizi mutlu edecek olanı umun. Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak ben öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünyalık için yarıştığı gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden ve onları meşgul ettiği gibi sizi de meşgul etmesinden korkuyorum. Onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden" sözü. Çünkü mal istenen bir şeydir. Mal elde etmekle nefis rahatlar ve mallık korunur. Böylece savaşa ve helake götüren düşmanlık meydana gelir. Onların bu halini görünce Allah Resulü'nün tebessüm etmesi onun güzel ahlakındandır. Onlar mal elde etmeyi arzulayarak gelmişlerdi. Bazı insanlar bir şey arzulayan birini gördüklerinde ondan tiksinir ve yüzü düşer. Ancak Allah Resulü bu durum karşısında tebessüm etmiştir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, emirden mal istemede herhangi bir vebalinin olmadığı, emirin tabilerini müjdeleyebileceği, umut verebileceği ve dünyalık hususundaki çekişmenin dinin helakine götüreceği bu hadisten çıkarılabilecek sonuçlardan bazılarıdır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa."

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım. Ey affedenlerin en yücesi olan Afü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: sana dedikodu yapan seninle dedikodunu yapar.

Kendisi de doktordu. Günleri hastanede geçiyordu. Eve yorgun argın dönüyordu her gün. İnsanlar doktorları rahat rahat yaşayan insanlar olarak bilirler. Halbuki en stresli hayat belki de onların hayatıydı. İki çocuğu ve karısıyla beraber mutlu bir hayatları vardı. Bütün gelirlerini ve giderlerini bu üç, bir de kendi dört kişiye göre planlamışlardı. Böyle planlı yaşamazlarsa bir gün ekonomik sıkıntı çekebilirlerdi. Böyle düşünüyorlardı. Çocuklarını ve karısını çok seviyordu. Karısı da iyi bir insandı. Hele hele bu iyilik ve güzelliği çocuklarını aşılamaya çalışması onu bir kuyumcu kadar hassas yapmıştı. Adeta çocuklarını bir gergef gibi işliyordu. Bu böyle giderken, mutlulukları tam yerindeyken, bir gün içlerine sıkıntı ateşi düşürecek bir olay oldu. Belki pek o kadar mühimsenecek ve moral bozacak bir şey değildi ama onlara göre ekonomi her şeyden önemliydi ya. 3-4 aylık hamileydi hanımım. Hiç beklenmedik bu haber karşısında ikisi de şoke olmuştu. Bütün planları, hayatlarının programı alt üst oluyordu onlara göre. İçlerindeki sıkıntı

aldırım, kürtaj olacaktı. Çünkü onlara göre güçleri yetmiyordu onu yetiştirmeye. Ertesi gün gidecekler ve bu işten iyi anlayan bir doktor arkadaşı tarafından 4 aylık misafirin hayatına son vereceklerdi. Bir sürü sudan bahaneler ve sebepleri bir bir sıraladılar gece boyu birbirlerine ve bu işin bitmesi gerektiğine karar verdiler. İçlerinde bir huzursuzluk olsa da bu hayatları boyunca çekecekleri huzursuzluktan daha büyük olamazdı. Evet, o sabah beraberce çocuklarını evde yalnız bırakarak doktora gittiler. Onları yalnız bırakmalarının sebebi ise çok çabuk döneceklerini tahmin ettiklerindendi. Doktor arkadaşı onlara randevu vermişti ve bu işi çok çabuk bitirebileceğini, hiç sıra beklemeyeceklerini söylemişti. Evde yalnız kalan çocukların büyük olanına iyice tembih etmişlerdi. Sakın kavga falan yapmayın diye. Zaten küçük çocuk sözden anlayacak yaşta değildi. Her söylenene baş sallıyor veya sinirlenince olmaz deyip geçiyordu. Yani aklı ermiyordu çoğu şeye. Onlar gittiklerinde çocuklar güzel güzel oynamaya başladılar. Gün ışığı perdeleri açık olan pencereden içeriye sızıyor ve halıların üzerinde motifler oluşturuyordu. Ama bu motifler gün boyu sürecek miydi? Yani bu aydınlık bütün günü kaplayacak mıydı? Evet, onlar muayenehaneye ulaştıklarında iki kardeş de iyice oyuna daldılar. Hele hele bir de bu oyun büyüğün babasının ameliyat aletlerini bulmasıyla hareketlenince daha da bir sevinmişlerdi. Günlerdir yalnız kalmayı özlüyordu zaten çocuk. Küçük kardeşiyle beraber doktorculuk oynamayı, onu ameliyat etmeyi aklına koymuştu nice zaman önce. Ama bir fırsatını bulamadı. Babasının da onunla oynamaya zaten hiç fırsatı olmuyor, akşama kadar çalıştığı için çocuk da bir fırsatım olsa da kardeşimle ameliyatçılık oynasam, ben doktor olsam diye düşünüyordu. İşte bugün eline böyle bir fırsat geçmişti. Anne ve babaları dönmeden bu fırsat değerlendirilmeli ve ameliyatı bitirmeliydi. Hatta dikişi bile bir gün televizyonlarda gördüğü gibi tamamlamalıydı. Ama onun alnından terleri kim silecekti? Hiç hemşiresi yoktu bu işi yapacak. Olsun, kardeşi bu işi yapardı. Ara sıra alnındaki terleri o silebilirdi. Zaten bu bir oyun değil miydi? Maalesef cerrahi oyunu başladı. Kardeşini ameliyat olması gerektiğine iyice ikna etti büyük abi. Abi dediğimiz de daha 4-5 yaşlarında. Sonra eline neşteri aldı. Bir sürü pamuk, tentür diyot gibi malzemeleri de yanı başına koymuştu. Sargı bezi, merhemler, hepsi vardı işte kutuda. Dikiş için ip ve iğne bulması gerekiyordu. Bunun için annesinin perdeye geçen gün iliştirdiği ipi takılmış iğneyi aldı ve onu da malzemelerin yanına koydu. Onlar bu işle meşgulken anne ve baba muayenehanede çocuğu aldırmakla meşguldüler. Çocuk ilk bıçağı kardeşine vurduğu anda doktor da ilk bıçağı vurmuştu cenine. Sanki aynı anda devam ediyordu bu ameliyat işi. Bir fark vardı aralarında. Biri biraz sonra görünürde iyileşecek umuduyla kalbi atan bir miniğin yaptığı ameliyattı. Diğeri bir daha hayata uyanamayacak Jenny'nin karamsar tablosuydu. Fakat her ikisi de bir feryat odağında toplanıyordu. Çocuk bıçağı kardeşinin şah damarında gezdirdi. Adı üzerinde çocuktu, bilmiyordu ki. Ve birkaç darbe vurdu yanlışlıkla. Buralarda mikrop olabilir diyordu durmadan. Biraz sonra kardeşinin bütün vücudu kan revanı olmuştu. Bu kadar keskin miydi babasının o neşteri? Keskindi. Ama o şaka

yapıyordu. Kardeşinin yattığı yer kıpkırmızı bir renge boyandı. Diğer tarafta kürtaj masasındaki annesinin içindeki istenmeyen bebek de çoktan ölümün kollarına ulaşmıştı. Kısaca iki ölüm bir anda oldu. İki can bir anda çıktı. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çocuk o kadar korktu ki kardeşinin durumundan. Onun çırpına çırpına can vermesi o kadar ürküttü ki. Ama küçük olduğu için ölümün ne olduğunu da bilmiyordu. Uyusun diye üzerine beyaz bir çarşaf örttü kardeşinin üstüne. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi, çünkü böyle izlemişti. Anne ve baba eve dönmeye hazırlanırken çocuk da yaptığı hatayı biraz hissettiği için evden kaçıp saklanmayı kafasına koymuştu. Saklanmak için en emin yer evlerinin önüne devamlı park eden o koca kamyonun altıydı. O kamyonun altında kimse onu bulamazdı. Emin bir yerdi. Ara sıra burada arkadaşlarıyla saklanırlar, ellerine geçirdikleri bir kediyle saatlerce oynarlardı o kamyonun altında. Bunu hatırladı birdenbire ve doğrudan doğruya kamyonun altına girdi. Ve tekere sırtını yaslayıp öylece minik kalbiyle acaba ne yaptım, yukarıda ne oldu, kardeşime ne oldu diye düşünmeye başladı. Anne baba yola çıkmış, evlerine doğru ilerliyorlardı. Bu sırada kamyon sahibi de bir yere yük almak için evinden çıktı. Her şeyden habersiz olarak kamyona doğru yürüdü ve bindi, kontak anahtarını çevirdi. Anne ve baba tam evlerinin önüne yaklaşıyorlar. Ama kamyon hareket etti. Onlar daha evlerine ulaşamadan abi kardeşine ulaştı. Evet, kamyon bu küçük bedeni bir teker dönüşüyle istemeyerek de olsa ezip geçti. Bir şeyi ezdiğini fark eden şoför hemen aşağı indi ama ne görsün, karşı evin çocuğu kamyonun altında. Sinir krizi geçirdi adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük bir kalabalık şimdi doktorun evinin önünde. Bugün iki can gitmişti ve bir üçüncüsü de daha doğmadan öldürülmüştü. Anne ve baba evlerinin önündeki bu kalabalıktan kuşkulandılar. Olay yerinde başlarına geleni anlayınca anne düşüp bayıldı. Hemen hastaneye götürdüler. Baba büyük bir telaş içinde eve koştu ve küçüğü bağrına basıp onu teselli etmek, onunla teselli bulmak, öpüp koklamak istiyordu. Bir evladını kaybeden babanın içinde diğerine odaklanan sevgiyi bu derdi çekenler, bu acıyı tadanlar çok iyi bilirler. Ama eve girdiğinde fersiz gözleri bir noktaya dikilmiş küçük çocuğu görünce babanın bütün hayatı söndü. Bütün dünyası yıkıldı. Evin içindeki dıştan akseden ışık bile artık halılara aydınlık motifler örmüyordu. Her şey sanki karanlıktı artık. Her şey zifiri bir renge bürünmüştü. Evet, bir cana bedel iki çocuğu alınmıştı. Bu bir ikazdı. Ama çok pahalı bir ikaz olmuştu onlar için. Belki de sizler, bizler için.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Burası Radyo.

yaklaşık 20 yıl önceydi. Namaz kılmak için genellikle mahallemizdeki camiye giderdik. Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli, mahalleli tarafından sayılıp sevilen, güvenilen bir zattı. Günlerden bir gün, akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erkenden gitmiştim. Abdest almak için aşağı kattaki abdesthaneye indim. Tuvaletlerin boşalmasını beklerken kapılardan biri açıldı ve İmam Şeyh Sadi dışarı çıktı. Selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra imamın abdest almadan yukarı çıktığını fark ettim. Allah Allah! Buna çok şaşırmıştım. Başka da abdest alacak yer olmadığına göre hoca nerede abdest alacak diye merak ederek takip ettim. Sanki işim gücüm yokmuş gibi. Hocanın abdest almadan direkt camiye girip mihraba yöneldiğini de gördüm. Ezan ve kâmeti okuyup namaz kıldırmaya başladı ve arkasında saf tutanlar da ona uydu, tekbir getirdi ve saf bağladı. Bense yerimde donup kalmıştım. Hemen koşup senelerdir ahbaplığımız olan Hacı Ali Efendi'nin yanına gidip bir bir şahit olduklarımı anlattım. Bana tam güveni olan Hacı Ali de şaşkınlık içindeydi. Madem dedi, hoca abdestsiz namaz kıldırıyor, o halde biz de daha sonra kılarız, iade ederiz, yalnız kılarız. Derken bu olay mahalledeki Müslümanlar arasına yayıldı maalesef. Ben ve arkadaşlarım Şeyh Hadi'nin abdestsiz namaz kıldırdığını herkese anlattık. Böylece o güzelim cemaat birazdan dağıldı. Artık kimse onun arkasında namaz kılmıyordu. Bu olay sonra onun itibarını da sarstı. Ailesiyle de arası açıldı, eşi onu terk etti. Çocukları da dışladı. O da imamlığı bırakarak şehri terk etmek zorunda kaldı. Hatta bazıları hakkında, "Aslında Müslüman değildi o, evet evet bir casustu," deme cüretini bile gösterdiler. Ve bir daha ondan hiç haber alamadık. Ama Yüce Allah'ın adaleti tecelli edecekti. 2 sene geçti. Umre'ye gitmek nasip oldu. Orada hava şartlarının değişik olmasından dolayı çok hastalandım. Nihayet memleketime döndükten sonra doktora gittim. Bana hap ve iğne yazdı. Ertesi günü abdest alıp namaz kılmak üzere camiye giderken yol üzerindeki kliniğe uğrayıp o günkü iğnemi yaptırdım. Henüz ezan okunmamıştı, tuvalete gidip iğne yeri kanamış mı diye bakmayı düşündüm. Tam tuvaletten çıkıyordum ki aklıma o an geldi. Şeyh Hadi'yi gördüğüm an. Birden gözlerim karardı. Dünya sanki başıma yıkılır gibi olmuştu. Eyvah dedim. Yoksa Şeyh Hadi de benim gibi iğne yerini yıkamak için mi tuvalete girmişti? Yani adamcağız abdestli miydi? Ben ne yaptım? Bu düşüncelerle sabaha kadar uyuyamadım o gece. Cahil ben ve benden daha cahil dindar arkadaşlarım nasıl olmuştu da bilmeden, anlamadan, araştırmadan ve yüzleşmeden, sormadan güya Allah rızası için Şeyh Hadi'nin haysiyetiyle oynamış, itibarını 5 paralık etmiş, evini yıkmış, eşinin, çocuklarının bile onu terk edip dışlamasına yol açmıştık. Ertesi sabah onu aramaya başladım. Çarşıda Hacı Ahmet isminde bir zat onu biliyor, ona bir sor dediler. Hemen gittim. Nur yüzlü simasıyla beni karşıladı. Sorduğumda 2 sene önceydi. Hadi Efendi bana gelerek çok üzgün ve dertli bir vaziyette
senin durduğun yere oturdu. Ne oldu evladım deyince de bana şunu anlattı. Yaptırdığım iğnenin yerini yıkamak için tuvalete girmiştim. Abdest bozmamıştım ama birileri kim olduğunu bilmiyorum bana hiç sormadan bu adam abdestsiz namaz kıldırıyor diye iftira ettiler. Sonra bu dalga dalga yayıldı. Kimse de beni dinlemedi. Cemaat de buna kandı ve beni dışladılar. Bana neler yapıldığına şahit ol diye bunları anlatıyorum. Ben bu şehri terk ediyorum. Irak tarafına gideceğim. Hakkını helal et, dedi ve gitti evladım. Yani bir daha onu hiç görmedim. Allah'ım, ben nasıl bir iş işlemiştim böyle? Hüngür hüngür ağladım o gece. Ve sonra tam 20 yıl her Irak'a gidip gelen birini görsem onu sorardım ama kendisinden hiçbir haber alamadım. Ve artık bugünlerde yerimden kımıldayamayacak kadar hastayım. Gidip bulabilecek, helalleşebilecek halde de değilim. Ne ona ne evlatlarına ulaşamadım. Ne olur benim gibi yapmayın. Duyduklarınız ya da gördükleriniz gerçek olsa dahi görünenden daha farklı bir gerçek vardır, olabilir. Bir kişi ya da bir olay hakkında gerçeği tümüyle bilmeden bir kanıya varmayın. Gıybet eden, onun günahına giren maalesef bendim. Affet ya Rabbi.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida. Benim bir Emine teyzem ve kocası vardı. Teyzem dedimse annemin teyzesi. Emine teyzemi de, kocasını da herkes çok severdi. Çok eli bol ve cömert insanlardı. Misafiri de çok severlerdi. Bir gelen oldu mu ellerinde, avuçlarında ne var ne yok dökerlerdi ortaya. Allah yenen yere verir derler ya, büyük bir bolluk vardı evlerinde. Koyunları ikiz ikiz kuzular, ağaçları meyveden yere değerdi adeta. Ufacık tarladan, büyük tarlalardan çıkmayan mahsul çıkardı. Çok malları yoktu aslında. Köyde ufak bir bakkal dükkanları vardı. Çocukları olmadığı için çocukları çok severlerdi. Ben Emine teyzemlere gitmeyi çok severdim. Onlar da beni çok severdi. Biz şehirde oturduğumuz için yaz tatillerinde yatılı gider, senede bir ay gibi orada kalırdım. Beni en çok etkileyen şey ise karı koca birbirlerine olan sevgileriydi. Ne annemle babamda ne başkalarında göremedim ben bu sevgiyi. Bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi birbirlerinden. Mesela Emine teyzenin kocası bahçede odun keserken teyzeme seslenirdi. "Hatun, hatun gel yanımda otur," derdi. "Sen karşımda oturunca ben daha iyi oluyorum. İşimi daha çabuk yapıyorum, gel hatun." Aynı şekilde teyzem de kocası şehre gidince çok mutsuz olur, bir çocuk gibi onun yolunu gözlerdi adeta. Birbirlerini çok sever, bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi. İkisi de kendilerinden çok birbirlerini düşünürdü hep. Seneler geçti. Artık koca bir genç kız olmuştum. Evlilik deyince hep Emine teyzemin evliliği gelirdi aklıma. Benim de öyle bir evliliğim olacaktı, onu hayal ederdim. Ama maalesef hayal kırıklığına uğradım. Eşim kötü bir insan değildi. Ama sanki evcilik oynuyorduk koca evin içinde. Oysa onlar göz göze gelince gözlerinin içi gülüyordu. Bir bardak suyu bile seninle içmek daha bir tatlı geliyor. Sen yanımda olunca daha mutluyum deyip duruyorlardı birbirlerine. Ama şimdi biz birbirimizden kaçar gibiyiz evin içinde. Birbirimizden uzak olunca başımızı dinliyoruz adeta. Çocuklar için bu evlilik rolünü oynuyoruz. Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin derler ya. Biz ne güdebiliyorduk, ne de gidebiliyorduk. Sohbet yok, sevgi yok, paylaşım yok. Artık kavga bile edemiyorduk. Kavga etmek bile bir iletişim, bir paylaşımmış meğer. Kavga etmeyi bile özleyeceğimi hiç tahmin edemezdim. Bir gün çok kötü bir haber aldık o zaman. Emine teyzemin kocası ani bir kalp krizi geçirip vefat etmiş. Benim için onlar annem babam neyse aynen öyledir. Hemen apar topar köye gittik. Eşim de çok seviyordu onları. Zavallı teyzem perişan olmuş. Ama inancından dolayı metanetli, sabırlı. O gelmeyecek ama elbet ben bir gün onun yanına gideceğim evlatlarım derdi. Yalnız kalmasın diye ısrar edip birkaç gün kalması için zar zor ikna edip eşimle evimize getirdik.
kocasının mezarından bile ayrı kalmak istemiyordu. Hastaydı, yoksa zaten gelmezdi bizimle. Neyse, bir hafta kadar zar zor ikna ede ede durdurabildik evde. Biraz iyileşince gitmek istedi. Ama gitmeden eşimle bana öyle bir tavsiyede bulundu ki, bu evliliğimizin, çocuklarımızın kıymetini daha iyi anlamamızı sağladı. Gitmeden önce dedi ki, evlatlarım, görüyorum ki bir ailesiniz ve gül gibi çocuklarınız var. Ama sanki bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Siz kendi halinizde biriniz televizyona, biriniz telefona gömülmüş. Çocukların elinde tablet, onlar kendi halinde yaşıyor. Siz kendi halinizde, dedi. Bizler, evet, bu durumdan biz de memnun değiliz ama yapacak bir şey yok teyzeciğim, deyince, hayır dedi, var. Birbirinizin kıymetini, bu çocukların, ailenizin kıymetini bileceksiniz. Ne yapabiliriz deyince, çok basit, size iki tane tavsiyede bulunacağım. Bakın, onu bir uygulayın. Allah'ın izniyle başka bir şeye gerek yok, dedi. Biz merakla, umutla onu dinliyorduk. Dedi ki, evlatlarım, birinci tavsiyem şudur. Yaşadığınız her günü son gününüz olarak düşünün. Diyelim, dün akşam ailenizle geçireceğiniz son gününüz olsaydı, yarın ölecek olsaydınız gününüzü nasıl geçirirdiniz? Farklı olurdu elbette, dedik. İkincisine gelince, dedi. Birbirinize öfkelenince, birbirinizden uzaklaşmak yerine şu soruyu sorun kendinize. Eşim yarın ölecek olsaydı, ona böyle mi davranırdım? Tabii farklı davranırdık elbette, dedik. Onu mutlu etmeye çalışırdık, diye ekledik. Evet, dedi. Yarına çıkmaya hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden yaşarken sevdiklerimizin değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Yarın ölme ihtimalimiz var. O yüzden yarın ölecekmiş gibi sevdiklerimizle geçirdiğimiz bir güne şükredelim. Böyle şeyler söyledi ve köye döndü. Bir yıl sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın buyurdu ya. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak deyince hep ibadet aklıma gelirdi benim. Bunun aileye ve insana davranış boyutunu hiç düşünmemiştim. Bugün belki de beraber son gecemiz.

unutma. Ağır olan sırtımızda taşıdığımız yükler değildir. En ağır yükler günahlardır. Bir ömrü sarsan hatalardır. Hatalardaki ısrarlardır. Tevbe sularında yıkan, yıkan ki silinsin, gitsin içindeki bu kirler. Çok şükür devası var her derdin. Hüner onu bulmak. Bırakmaz ki peşini şeytan. Bu da güzel. Neden? Kıymetlisin. Sırlar sende, içinde gizli de ondan. Değerini, görevinin önemini bildiriyor sana. Öyle değil mi? 40 harami bir çulsuzu soyamaz. Yok ki garibin bir şeyi. Ama sende çok şeyler var. Bilir o şeyin ne olduğunu şeytan. Onun için peşinde. Kendinde olmayan sende var. Onu sende görmek çıldırtıyor melunu. Kıskanç şeytan. İşte onun peşinde. Değerini bil, oyuna gelme. Günah yollarının üzerinde kedinin fareyi beklediği gibi bekliyor. Onun adımlarını izleme. Bırak o seni izlesin. Hiçbir şey yapamaz. Çirkin bir gölgedir o. Ara sıra laf atar, söz atar. Vesvese verir, hatırlatır kendini. Her daim sen de Allah'ı hatırla. Euzü besmeleyi unutma. Kahret 100 kere, 1000 kere kahret onu. Güzelce yürü, git işine, aldırma. Hayırda kılavuzun, yolunda olduğun rehberin var. Adım adım izlediğin sevgili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem var. Dostu güneş olan gölgelerden korkmaz. Tevhide yürü, dilinde kutlu kelimelerle. Şayet bir aksilik zuhur eder, öfke damarın kabarır, kızarır, bozarırsan, çok da üzülme, kederlenme. Sadece imtihandayız ve dünyadayız. Bil o kadar. Rabbimizin inayeti ve gözetimi altındayız. Kimse kılına bile bir zarar veremez. O izin vermedikçe, o istemedikçe. Bunu hatırlaman için her şey, ona koşman için. Perdelere takılma. Kusurlar perdelerde. Allah'ın yaratmasında bir kusur yok. Araban mı bozuldu? Elbisen mi yırtıldı? Bir sevdiğinin, bir yakınının başına bir musibet mi geldi? Boğuyor mu seni samimiyetsizlik? Hasta mısın? Bir başına mısın? Kendini kendine karşı zayıf mı buluyorsun? Mülk onun de. İstediği gibi tasarruf eder. Bana düşen pencerelerden ibretle seyretmek. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demek. Görevin bu senin. Rabbimizin harika icraatını ve her şeydeki faaliyetini ibretle bakıp seyretmek. Maşallah, Subhanallah demek. Elinden geliyorsa yardım etmek, dua etmek. Tevbe sana yakışıyor. Ümitli olmak insana çok yakışıyor. Yürüyüşün bile değişiyor. Ümit karın doyurmaz ama ruhu pekala doyuruyor. Hakiki açlık ruhta, midede olsaydı bir simit yetmez miydi? Evler, eşyalar bataklığı, bir silkelense mutfaklar, buzdolapları, odalar. Kaç fakirin evi düzülecek? Kim bilir kaç fakirin gönlü sevinecek? Aldıklarımızı da giyebilsek, kullanabilsek bari. Unutma, bu asır köleliğin, esirliğin hortladığı bir asır.
dört bir yandan saldırıya maruzsun. Haberin olsun. Vitrinler, reklamlar, çarşı, pazarlar hepsi ihtiyacın olmayan şeyleri sana sunuyor. Çağırıyor, gel de al diye. Sonra onları ödemek uğruna çabalamalar.

0: Beyhude bitirme o güzel ömür sermayeni. Tevbeye yanaş, ibadete uğraş, iyiliğe çalış. Ve yine hatırla, sen yalnız değilsin, sen hiç yalnız değildin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın. Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı 107.3 Radyo Nida.
1: Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı.

Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç esirgeme benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni. Ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini, anne şefkatini. Seni öyle özledim ki. Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, inan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, uzar da yollar kavuşamazsam sana, ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni. Ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle.
güçlü ol demiştin ya. Ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de Yaradan'dan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni. Anneciğim.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet,
8: bir ayet,
7: bir hadis.
9: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
7: Bir ayet, bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu
3: Bursa ve çevresi için yatsı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: راه.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği amel ve ibadetler. Her salih amel Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Allah Resulü'nün kendisi bu amelleri hemen yapar, ümmetini de yapmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu. Cennete yakınlaştıran ve cehennemden uzaklaştıran her şey size açıklanmıştır. Bu sebeple sürekli şekilde salih ameller işlemeyi severdi. Mesruk rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe radıyallahu anhaya hangi amelin Allah Resulüne daha sevimli olduğunu sordum. Sürekli olanı şeklinde cevap verdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulünün ameli sürekliydi. Sizden hanginiz Allah Resulünün güç yetirdiği şeye güç yetirebilir? Allah Resulünün sürekli amelleri sevmesinin sebebi şudur. Sürekli bir şekilde salih amel işleyen kişinin hayrı, dolayısıyla ecir ve sevabı hiç kesilmez. Amel sürekli işlendiğinde az dahi olsa uzun zaman sonra çoğalacaktır. Bu sayede kişinin amel defterleri sürekli olarak hayırla dolacaktır. Amelleri iyilikle bezenecek, sürekli şekilde iyilik yapma bakımından meleklere benzeyecektir. Allah en iyisini bilendir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, zor amellerin aksine az olan amelin devamıyla zikir, murakabe, ihlas ve Allah'a yönelmeyle itaat devam eder. Bu sayede az ama sürekli olan amel, çok ama devamı gelmeyen amelden kat be kat fazla hale gelir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh der ki, sürekli olanı sevmek şu iki manaya gelir. 1. Bir amele girdikten sonra terk etmek, bir yere vardıktan sonra yüz çeviren kişiye benzer. Bu tür bir kişi de kınanmayı hak eder. 2. Sürekli hayır yapan kişi devamlı şekilde hizmet ediyor demektir. Her gün belirli bir vakit bir kapıya yapışan kişi, bir tam gün boyunca yapışıp sonra o kapıyı terk eden kişi gibi değildir. Allah Resulü'nün sürekli olarak işlemeyi en çok sevdiği salih amel namazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur.

Allah Resulü'nün en sevdiği şeylerden biriydi ki, namaz İslam'ın direği, Allah'a yakınlaştıran amellerin başı ve kulla Rabbi arasındaki bağdır. Huzaa kabilesinden bir adam bir gün, "Keşke namaz kılaydım da rahatlayaydım," dedi. İnsanlar bu sözünden dolayı onu ayıplar gibi olunca adam şöyle dedi: "Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Ey Bilal, kamet getir de namazla rahatlayalım." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz dışındaki dünyalık işleri yorgunluk verici işler olarak görürdü ve namazda Allah'la münacaat vuku bulduğu için namazla rahatlardı. Bu sebeple şöyle buyurmuştur: "Göz aydınlığım namazda kılındı." Gözü aydın kılan şeyin rahatlık vermesi ne yakındır? Huzeyfe radıyallahu anh der ki, bir iş Allah Resulü'nü zora soktuğunda namaz kılardı. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kalbin ferahlamasında, güçlenmesinde, açılmasında, mutlu olmasında ve lezzet bulmasında namazın çok büyük bir payı vardır. Kişinin kalbi ve ruhu namazda Allah'a bağlanır ve yakınlaşır. Kişi, onun zikriyle lezzet, ona münacaat etmek, huzurunda durmak, tüm bedenini ve gücünü ona kullukta kullanmak, her uzva kulluktan pay vermek, mahlukata karışmaktan uzak durmak, kalbinin ve organlarının gücünü Rabbine ve Yaratanına yöneltmek ve düşmanından namazda uzak durmakla mutluluk bulur. Böylece namaz, sadece sağlıklı kalpler için en büyük ilaçlardan, gıdalardan ve mutluluk verici etkenlerden biri olur. Namaz, dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmek, dünya ve ahiret kötülüklerini def etmek için en büyük yardımcıdır. Namaz, kötülüklerden alıkoyar, kalp hastalıklarını kovar, bedenden hastalıkları uzak tutar, kalbi aydınlatır, yüzü nurlandırır, organları ve nefsi dinç tutar, rızık getirir, zulümden uzak tutar, mazluma yardım eder, şehvetin kötülüklerini söküp atar, nimeti muhafaza eder, azabı geri çevirir, rahmeti indirir ve üzüntüyü giderir. O sallallahu aleyhi ve sellem amelinin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim." Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulüne, "Ey Allah'ın Resulü, sen iki gün dışında iftar etmezcesine oruç tutuyorsun. Oruç tutmazcasına diğer günlerde iftar ediyorsun. Bunlar sana has olan oruçlar mı, yoksa ben de tutayım mı?" dedim. Allah Resulü de, "O iki günde nedir?" diye sordu. Ben de, "Pazartesi ve Perşembe" diye cevap verdim. Bu günler amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulduğu günlerdir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim. Yine Usame radıyallahu anh'tan şöyle nakledilir: Allah Resulüne, "Ey Allah'ın Resulü, Şaban ayında oruç tuttuğun kadar başka hiçbir ayda oruç tutmadığını görüyorum," dedim. O ise şöyle buyurdu: "Bu ay, Recep ve Ramazan arasında insanların kendisinden gaflette olduğu bir aydır. Bu ay, amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulduğu aydır. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a sunulmasını severim. Kulların amelleri her gün Allah'a sunulur. Sonra her haftanın amelleri pazartesi ve perşembe günleri sunulur. Senenin amelleri ise Şaban ayında sunulur. Ameller bu şekilde parça parça sunulur. Her sunumun kendine has bir hikmeti vardır. Allah, mahlukatından dilediğini bu hikmetlere müttali kılar ya da kulların amellerinin hiçbirinin Allah'a gizli kalmamasına rağmen

0: hikmetleri kendi katında saklı tutar. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, bu ay Recep ve Ramazan arasında insanların kendisinden gaflette olduğu bir aydır sözü, bazı zamanların, mekanların ve şahısların meşhur olmalarına rağmen, gayrısının mutlak anlamda ya da kendisinde bulunan bir hususiyet sebebiyle bunlardan daha faziletli olabileceğine işarettir. İnsanların çoğu bu üstünlüğü anlayamaz ve meşhur olanla meşgul olup, meşhur olmadığı halde daha faziletli olanı terk ederler. O, sallallahu aleyhi ve sellem, içinde birçok mana barındıran duaları severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, içinde birçok mana barındıran duaları sever, bunun dışındakileri terk ederdi. Birçok mana barındıran dualardan kasıt, dünya ve ahiret hayrını toplayan dualardır. Bunlar, lafzı az ancak manası çok olan dualardır. Allah-u Teala'nın, ''Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru'' ayeti ve ''Dünya ile ahirette afiyet isteme'' duası bu türden dualardır. Bunun dışındakileri terk ederdi. Yani birçok mana barındırmayıp cüz'i meselelerle ilgili olan duaları yapmazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem duayı tekrar etmeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, duayı ve istiğfarı üçer kere tekrarlamak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Çünkü bunları tekrarlamakta Allah'a olan ihtiyacın, acziyetin, zillet ve huşunun izharı vardır. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Allah Resulü dua ettiğinde de bir şey dilediğinde de bunu üçer kere yapardı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste duayı üç kere tekrarlamanın müstehap oluşu vardır. Bir şey dilediğinde sözü de aslında dua anlamındadır. Ancak lafzın farklı olması hasebiyle tekit maksadıyla bu lafzı ayrı olarak zikretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem başkalarından Kur'an dinlemeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir keresinde Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Bense Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana okuyayım diye karşılık verdim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim dedi. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetine ulaştığında bu kadar yeter dedi. O sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim sözü. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, çünkü dinleyici tefekkür noktasında daha güçlüdür. Kur'an okuyan kişi o sırada kıraat ve kıraat hükümleriyle meşgul olduğu için, dinleyicinin nefsi düşüncelerden daha uzak ve daha dinçtir. İbni Allah'ın rahmetullahi aleyh der ki, bunun sebebi dinlemenin anlama ve tefekkür etme noktasında daha ileri noktada olmasıdır. Çünkü okuyucunun lafızlarının zaptına ve hakkını vermeye çalıştığı o anda dinleyicinin kalbi sadece manalara odaklanır ki Allah Resulü de Cibril aleyhisselamdan Kur'an dinlemeye alışkındı. İnsan tabiatı da alışkın olduğu şeyi sevmeye yatkındır. Bu sebeple Kur'an'ı başkasına arz etmek sünnet olmuştur. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediği şeyler. Allah Resulü bazı şahısları, işleri ve şeyleri sevdiği gibi, yine bazı şahısları, işleri ve şeyleri de sevmemiştir. Mü'min, sevdiği ve sevmediği şer'i sevgi ve buğzla şeylerin tümünde Allah Resulüne uyar. Onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Bu, imanın tamamındandır. Boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar, ve mütefakihler Allah Resulü'nün sevmediği kişilerdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet günü bana en yakın makamda olacaklar, güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde benden makam olarak en uzak olacak olanlarsa, boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar ve mütefakihlerdir." Sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, boş boğazları ve avurtlarını şişire şişire konuşanları anladık. Peki ya mütefakihler kimdir?" diye sordular. Allah Resulü ise, "Kibirlenenler" diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş boğazları sevmezdi. Çünkü bu kimseler hayırsız şeyleri konuşurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz." Mugire bin Şube radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kızları diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu yapmayı, anlamsız çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. Avurdunu şişire şişire konuşanlar, İhtiyatsız bir şekilde ağzına geleni konuşanlar, Allah Resulü'nün bu sözüyle dilini insanları alaya almak için kullanan kişiyi kastettiği de söylenmiştir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, "Avurdunu şişire şişire konuşan, açık seçik, kibirlenerek ve kendisinde bulunanlar sebebiyle başkasına büyüklenerek ağız dolusu konuşan kişi demektir." Mütefakihler, bol bol ve sürekli konuşanlar. Bu kelime dolmak ve çok olmak manasına gelen feh kelimesinden türetilmiştir. Bu kişiler, dildeki becerilerini, faziletlerini ve başkalarına olan üstünlüklerini göstermek amacıyla ağızlarını sözlerle doldururlar ve her şey hakkında konuşurlar. Bu sebeple Allah Resulü bu kişileri kibirli kimseler olarak nitelendirmiştir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, "Avurdu şişire şişire kafiyeli konuşmaya çalışarak fasih ve süslü bir şekilde konuşanların adet haline getirdiği üzere yapmacık mukaddimeler yaparak konuşmada derinleşmek uygun görülmemiştir. Tüm bunlar kınanmış tekellüfe, zorlanmaya girer. Kişinin kafiyeli konuşmak için kendini zorlaması, avamla konuşurken irabın inceliklerini ve dilin nadir kısımlarını araştırması da aynı şekilde bu kısma dahildir. Kişinin biriyle konuşurken onun kolaylıkla anlayabileceği sözleri seçmesi gerekir. Bu sebeple Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah bir inek gibi dilini çiğneyerek belli konuşmaya çalışan kişilere buğz eder. Bir inek gibi dilini çiğneyerek sözü. İbnül Esir rahmetullahi aleyh der ki, yani söz söylerken bir ineğin otu ağzında çiğnerken yaptığı gibi avurdunu şişirir ve dilini çokça hareket ettirir. Allah Resulü hadiste özellikle ineği zikretmiştir. Çünkü tüm hayvanlar otu dişleriyle alırken inek diliyle toplar. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bil ki hutbe ve vaaz sözlerinin güzelleştirilmesi, aşırıya gidilmediği ve ilginç kelimeler kullanılmadığı müddetçe bu hadisin kapsamına girmez. Çünkü hutbe ve vaazlardaki amaç kalpleri Allah'a itaate yönlendirmektir. Kelimelerin güzel bir şekilde seçilmesinin ise bu noktada açık bir etkisi vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem yalanı ve yalancıları sevmezdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün yalandan daha çok sevmediği bir ahlak yoktu. Bir adam Allah Resulü'nün yanında konuşup da yalan söylerse, o kişinin tövbe ettiğini öğrenene kadar içinde ona karşı kızgınlık beslerdi. Başka bir rivayetse şu şekildedir. Ev ahalisinden birinin yalan söylediğini öğrenirse, tövbe ettiğini bilene dek ondan yüz çevirirdi. Ondan yüz çevirirdi sözü. Yalanı sevmediğini göstermek, yalan söyleyeni eğitmek ve bir daha böyle bir şey yapmamasını sağlamak için böyle yapardı. Tövbe edene dek sözü, yani söylediği o yalandan tövbe edene dek demektir. Şöyle denilmiştir. Sözlerin en kötüsü yalandır. Hasletlerin en güzeli ise edeptir. Yalan, zararının çokluğundan, başka zararlara yol açtığından ve fitnelerden ötürü en sevilmeyen kötü ahlaklardan biridir. Bu sebeple Allah Resulü de yalanı hiç sevmezdi. O sallallahu aleyhi ve sellem kötü ahlaklı kimseleri de sevmezdi. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet günü bana en yakın makamda olacaklar, güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde benden makam olarak en uzak olacak olanlarsa, kötü ahlaklı olanlarınızdır. Kötü ahlak sahibi kişi Allah tarafından da Allah Resulü tarafından da sevilmez. Hatta böylesi bir kişi ahirette Allah Resulünden en uzak olacak kişidir. O sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri hoş görmezdi. Bureyde bin Husayb radıyallahu anh der ki, Allah Resulü hiçbir şeyi uğursuzluk olarak görmezdi. Bir yere bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Eğer memurun ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. Bir köye girdiğinde de ismini sorardı. Eğer köyün ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, çirkin isimler Allah Resulüne ağır gelirdi ve bu tür isimleri kişilere, mekanlara, kabilelere, hatta dağlara ait olsa da hiç sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye azami derecede dikkat ederdi. Sünneti düşünen kişi isimlerdeki manaları bu meseleyle bağlantılı bulacaktır. Öyle ki sanki isimlerin manalardan, manalarınsa isimlerden türetildiğini görecektir. Allah Resulü'nün şu sözünü bir düşün. Allah Gıfar kabilesini bağışlasın. Eslem kabilesine selamet versin. Usayye ise Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Hudeybiye barışı gününde Süheyl bin Amr gelince Allah Resulü artık işiniz kolaylaştı demesi de bu minvaldeki örneklerden biridir. İsimlerin isimlendirilen kişiler üzerindeki etkisini bilmek istersen Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyhin babasından, onun da dedesinden rivayet ettiği şu hadisi bir düşün. Bir gün Allah Resulü'nün yanına geldim. Bana ismin ne diye sordu. Ben de Hazn dedim. Allah Resulü sen Sehlsin dedi. Bense babamın bana taktığı ismi değiştirmem diye cevap verdim. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh der ki, o günden bu yana üzüntü içindeyiz. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta'da Yahya bin Said'den rivayet ettiği şu kıssayı da düşün. Ömer bin Hattab bir adama adın ne diye sordu. Adam Cemre dedi. Kimin oğlusun diye sordu. Adam Şihab'ın oğluyum dedi. Kimlerdensin diye sordu. Rakadanım diye cevap verdi. Evin nerede diye sorunca da Harratun Nar'da diye cevap verdi. Neresinde diye sorunca Zatül Lezada diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an ailene yetiş, ateştedirler dedi. Durum tam da Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi oldu. Meseleyi anlamayan bazıları bu kıssayı müşkil bir kıssa olarak görmüşlerdir. Halbuki Allah'a hamdolsun durum öyle değildir. Sebeplerin yaratıcısı olan Allah, bu sözleri söz konusu etkinin ortaya çıkmasını gerektirecek şekilde yaratmış, bu sözlerin böylesi özel bir münasebetle bir araya gelmesini bu sonucu gerektirici kılmış, bu sonucun meydana gelmesini de o adamın bu sözleri söylemesine kadar geciktirmiştir. Hak kimin dilinde zuhur ederse, melek kimin dili üzere konuşursa, o vakit bu tür sözler bir araya gelir ve tamama erer. Böylece de sonuçlar bu sözlere terettüp eder. Hüseyin radıyallahu anh ve arkadaşları Kerbela'da konaklayınca, Hüseyin radıyallahu anh oranın ismini sordu. O diyarın isminin Kerbela olduğu söylenince de Kerb ve Bela dedi. Halime es-Sadiye, Allah Resulünü emzirmek amacıyla Abdülmuttalib'in yanında durunca, Abdülmuttalib ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. Halime, ''Sad oğullarından bir kadın'' cevabını verdi. ''İsmin nedir?'' diye sorunca da Halime dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalib şöyle dedi. İyi iyi, Sad ve Hilm, bu iki özellikte zamanın zenginliği vardır. Biz bu konuda kendi aramızda ve başkalarında birçok ibretler gördük. Bizim gördüklerimiz ancak denizde damladır. Yine şöyle demiştir, isim ve isimlendirilen şey arasında uygun bir münasebet ve alaka vardır. Bunun ters olduğu durumlar çok azdır. Lafızlar manaların dış kalıplarıdır. Gözlerin bir lakap sahibini gördüğünde o kişinin manasının lakabında olduğunu görürsün. Allah-u Teala kaza ve kaderindeki hikmetiyle isimleri lafız ve mana arasındaki hikmetine denk düşsün diye tıpkı sebepler ve sonuçlarda olduğu gibi isimlendirilmeye uygun yerler koymalarını nefislere ilham eder. Genel olarak kötü ahlak, iş ve davranışlar kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Tam zıtları ise yine kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Allah Resulü'nün Muhammed ve Ahmet olarak isimlendirilmesinin yegane sebebi, kendisinde birçok övgüye layık haslet barındırmasıdır. Bu sebeple hamd, övgü sancağı da onun elinde olacaktır. Yine o, Rabbine en çok hamd eden kişiydi. Güzel isim, sahabinin ismi bazen onun utanmasına, güzel işler yapmasına ve ismine uygun düşmeyen şeyleri terk etmesine sebep olur. Bu sebeple düşük ahlaklı kimselerin de yüce vasıflara sahip kişilerin de isminin çoğunlukla kendilerine uygun isimler olduğunu görürsün. O sallallahu aleyhi ve sellem uğursuz görmeyi sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün iyiye yormaktan hoşlandığını ve uğursuz görmeyi sevmediğini bize haber vermiştir. Uğursuz görmenin Allah Resulü tarafından sevilmemesinin sebebi, bunun Allah'a suizan beslemek manasına gelmesindendir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Beyhaki Şuab'da Halimi'den özetle şunları nakletmiştir. Araplar bir ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında bir kuş tarafından rahatsız edilmeyi uğursuzluk olarak görürlerdi. Yine karganın sesini ve geyiğin geçişini de uğursuzluk olarak görürlerdi. Tüm bu işleri tetayyur, uğursuzluk olarak isimlendirirlerdi. Çünkü bunların tümünün aslı kuşlarla alakalı olması hasebiyledir. Dedi ki, Hacemlerde ise bir çocuğun muallimin yanına gittiğini görmek uğursuzlukken, muallimin yanından döndüğünü görmek uğurdur. Bir deveyi yükle görmek uğursuzlukken, yüksüz görmek uğurdur. Bu ve benzeri tüm inanışları şeriat ortadan kaldırmıştır. Ömrüne yemin olsun ki felaketler çakıl taşıyla bilinmez. Kuşların rahatsızlık vermesi de Allah'ın yapacaklarını haber etmez. Allah Resulü'nün şu sözü söylediği sahih yollarla bize nakledilmiştir. Uğursuz gören ve kendisi için uğursuz görülen kişi bizden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Uğursuz görmek şirktir. Uğursuz görmek şirktir. Bu sözü 3 kere tekrarladı. Uğursuzluk şirktir sözü. yani uğursuz görmenin kendilerine bir fayda getireceğini ya da başlarından bir belayı def edeceğini düşündükleri için şirktir. Onlar bu inançları gereğince amel ettikleri vakit Allah'a şirk koşmuş gibi olurlar. Buna gizli şirk denir. Bazıları ise şöyle demiştir: kim Allah dışında bir şeyin kendi başına fayda veya zarar verebileceğine inanırsa şirk koşmuş olur. Yani açık şirk işlemiş olur. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bunu şirk olarak isimlendirmesinin sebebi, onların uğursuz gördükleri şeyin, kötü bir şeyin gerçekleşmesinde etki sahibi olduğuna inanmalarıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kokularından dolayı soğan ve sarımsak sevmezdi. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne bir yemek geldiğinde ondan yer, geri kalan kısmını ise bana gönderirdi. Bir gün bana içinde sarımsak olduğu için hiç yemediği bir yemek gönderdi. Ona, bu haram mı diye sorduğumda, hayır, ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum buyurdu. Ebu Eyyub dedi ki, onun sevmediğini ben de sevmem. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Hayber daha yeni fethedilmişti. Allah Resulü'nün ashabı olarak sarımsak ele geçirmiştik. O sırada insanlar açtı. Sarımsaktan fazlaca yedik. Sonra da mescide gittik. Allah Resulü kokuyu alınca şöyle buyurdu: kim şu pis kokulu ağaçtan azıcık yemiş olsa dahi, mescitte yanımıza gelmesin. Bunun üzerine insanlar haram kılındı, haram kılındı demeye başladılar. Bu durum Allah Resulüne ulaşınca şöyle dedi: ey insanlar! Ben Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamam. Ancak o kokusunu sevmediğim bir bitkidir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis sarımsağın mübah olduğuna dair bir açıklamadır ki, zaten bu meselede icma vardır. Ancak mescide ya da mescit dışında bir yere gitmek veya büyük şahsiyetlerle oturup konuşmak isteyen bir kimsenin sarımsak yemesi mekruhtur. Pis kokusu olan her şey bu noktada sarımsağa ilhak edilir. O sallallahu aleyhi ve sellem keler yemekten hoşlanmazdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, İbni Abbas'ın teyzesi olan Ümmü Hafid, Allah Resulüne peynir, yağ ve keler eti hediye etti. Allah Resulü peynir ve yağdan yedi, ancak tiksindiğinden ötürü keleri yemedi. İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki, o keler Allah Resulü'nün sofrasında yenildi. Eğer haram olsaydı Allah Resulü'nün sofrasında yenmezdi. Halid bin Velid radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün önüne kızartılmış keler eti getirildi. Yemek için ete doğru meyletmişken onun keler eti olduğu söylendi. Bunun üzerine Allah Resulü elini geri çekti. Halid, bu haram mıdır diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ancak bu hayvan benim kavmimin toprağında yaşamayan bir hayvandır. Bu sebeple ondan hoşlanmadığımı görüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh, Allah Resulü bakarken o etten yedi. O sallallahu aleyhi ve sellem sıcak içecek içmeyi sevmezdi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sıcak su içmeyi sevmezdi. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o tirit yemeği yaptığında kaynar hali gidene kadar üzerini kapatır ve ben Allah Resulü'nün böylesinin bereketi daha fazladır dediğini duydum derdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: buharı gidene kadar yemek yenmez. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalif olması sebebiyle sıcak şeyleri kullanmak kerih görülür. Hatta kişi bu şeyin zarar vereceğini zann-ı galibiyle bilirse onu kullanması haram olur. Daha önce de geçtiği üzere Allah Resulü soğuk tatlı şeyleri severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem atın bir ayağının farklı renkte olmasını sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü atın ayaklarından birinin farklı renkte olmasını sevmezdi. Allah Resulü'nün bunu sevmemesinin sebebi, suret olarak iyiye yorulamayacak olmasıdır. Allah Resulü'nün bu tür atları deneyip bunlarda bir soyluluk olmadığını tecrübe etmiş olması da mümkündür. Denilir ki, eğer hayvan alaca olursa, suret olarak sıkıntı ortadan kalkacağı için mekruhluk izale olur. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem taş atılmasını sevmezdi. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh bir gün taş atan birini gördü ve ona şöyle dedi. Taş atma, çünkü Allah Resulü bundan nehyetti ya da bunu hoş görmezdi ve şöyle buyurdu. Bunun da hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez. Ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Bu olaydan sonra Abdullah o adamı yine taş atarken gördü ve ona şöyle dedi. Ben sana Allah Resulü'nün taş atmaktan nehyettiğini anlattığım halde hala taş mı atıyorsun? Seninle şu kadar vakit konuşmayacağım. Allah Resulü'nün taş atmayı sevmemesinin sebebini hadiste şu sözlerle beyan etmiştir. Bununla hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez, ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste taş atmaktan nehi vardır. Çünkü taş atmakta herhangi bir maslahat yoktur ve zarar vermesinden korkulur. Bu açıdan taş atmaya benzeyen her şey taş atmaya ilhak edilir. Yine bir maslahat, ihtiyaç, düşmana karşı savaşmak ve avlanmak gibi niyetlerle yapılan şeylerin caiz olduğu da bu hadisten çıkarılan sonuçlardan biridir. Genellikle öldürmemesine ve canlı bir şekilde yetişilip kesilmesini sağlamasına rağmen büyük kuşlara sapanla taş atmanın caiz olması da bu kısma dahildir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalefet edenin terk edilebileceği ve onunla konuşulmayacağı bu hadisten çıkarılabilecek olan sonuçlardan biridir. Bu durum, 3 günden fazla küs kalmanın nehyedilmesine girmez. Çünkü o hükümde söz konusu olan nefsin istekleridir. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ayağa kalkılmasını sevmezdi. Enes radıyallahu anh der ki, sahabeye Allah Resulü'nden daha sevimli gelen hiç kimse yoktu. Ancak buna rağmen bundan hoşlanmadığını bildikleri için onu gördüklerinde ayağa kalkmazlardı. Bundan hoşlanmadığını bildikleri için sözü. Yani Rabbine olan tevazuundan ve zorbaların adetlerine muhalefet etmek istediğinden ötürü ashabının kendisi için ayağa kalkmasını sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ashabının oturup kalkmasında, yeme içmesinde, giyinmelerinde, yürümelerinde ve diğer fiil ve ahlaklarında zorluğu terk etme açısından Arapların adetleri üzere sabit kalmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Biz de o oturur haldeyken arkasında namaz kıldık. Ebu Bekir radıyallahu anh onun tekbirlerini insanlara duyuruyordu. Allah Resulü bize dönüp baktı. Ayakta olduğumuzu görünce işaret etti. Biz de oturduk. Biz de oturarak onun arkasında namaz kıldık. Selam verince şöyle buyurdu. Az önce neredeyse Farisilerin ve Rumların fiilini yapıyordunuz. Onlar oturan krallarının yanında ayakta dururlar. Siz böyle yapmayın. İmamlarınıza uyun. Eğer imam ayakta kılarsa, siz de ayakta kılın. Eğer oturarak kılarsa, siz de oturarak kılın. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste kölelerin ve tabilerin bir ihtiyaç söz konusu olmadıkça, tabi oldukları kişinin başında ayakta beklemesinden nehi vardır. Ancak fazilet ve hayır sahibi bir kimse bir yere girdiğinde onun için ayağa kalkmak bu kısma dahil değildir. Hatta caizdir. Bunun caiz olduğuna dair hadisler varit olmuş ve selefle halef bu hadislerle amel etmiştir. İbni Useymin rahmetullahi aleyh der ki, İlim ehli şöyle demiştir. Ayağa kalkmak 3 çeşittir. 1- bir adama doğru ayağa kalkmak. 2. Bir adam için ayağa kalkmak. 3. Bir adamın başında ayakta dikilmek. Bir adama doğru ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Sünnet, emir, takrir ve fiili olarak bunu teyit eder şekilde varit olmuştur. Bir adam için ayağa kalkmakta da özellikle insanlar bunu alışkanlık haline getirdiyse ve içeri giren kişi için ayağa kalkmamak onu küçük düşürmek sayılacaksa yine bir beis yoktur. Her ne kadar sünnette olduğu şekliyle terk etmek daha evla olsa da böylesi bir davranış yapmakta herhangi bir mani yoktur. Eğer insanlar bunu alışkanlık haline getirirse bunda bir sıkıntı yoktur. Oturan bir adamın başında bir kişinin oturana saygı göstermek maksadıyla ayakta dikilmesi ise nehyedilen bir fiildir. Oturan kişiye başka birisinin saldırmasından korkmak gibi durumlarda, eğer bir ihtiyaçtan dolayı böyle davranılıyorsa, bunda bir sakınca yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem arkasında birisinin yürümesinden hoşlanmazdı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü arkasında birisinin yürümesini hoş görmezdi. Yürüyenlerin sağında ve solunda yürümesini isterdi. Yani arkasında birilerinin yürümesinden hoşlanmazdı. İnsanların sağında ve solunda yürümesini isterdi. Bir topluluğun önünde değil, Allah'a karşı olan tevazuundan ötürü ve ashabının hareketlerine ve duraksamalarına şahit olup, onlara şeriat adabını öğretmek maksadıyla aralarında ya da arkalarında yürümekten hoşlanırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yürüdüğünde ashabı önünden yürür, onun arkasında yürümeyi meleklere bırakırlardı. Meleklere sözü, yani melekleri sıkıştırmamak için değil de, onlara olan saygılarından ötürü bu şerefi onlara bırakırlardı. Sanki Allah Resulü'nün arkasında birinin yürümesini kerih görmesinin sebebi, meleklerin onun ardından yürümesidir. Allah Resulü'nün arkasını meleklere bırakmak, onlarla beraber yürümekten daha evladır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra ise konuşmayı sevmezdi. Ebu Berze radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yatsıdan önce yatmaktan, sonrasında ise konuşmaktan hoşlanmazdı. Bunun mekruh olmasının sebebi şudur. Yatsıdan önce uyumak, genelde yatsının vaktinin çıkmasına ve yatsı namazının edası için tercih edilen vaktin kaçmasına, yatsıdan sonra konuşmaksa sabah namazının kaçmasına, sabah namazının edası için tercih edilen vaktin ve gece namazının kaçmasına sebep olur. Ömer bin Hattab bu sebepten dolayı insanlara vurur ve gecenin ilk vakitlerinde konuşup son vakitlerinde uyuyor musunuz derdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, yatsıdan sonra konuşmanın mekruh olmasının sebebi uykusuzluğa sebep olmasıdır ki, bu durumda da gece namazının, gece vakti zikrinin ve sabah namazının kılınmasının caiz olduğu veya kılınması için tercih edilen vaktin kaçırılmasından korkulur. Çünkü gece uykusuz kalmak, gündüz tembelleşmeye sebep olur. Bu da kişileri dinin haklarından, ibadetlerden ve dünyevi maslahatlardan uzak tutar. Alimler şöyle demiştir. Yatsıdan sonra konuşulması mekruh olan şeyler, hiçbir fayda vermeyen şeylerdir. Ancak ilim müzakeresi, salihlerin hikayelerini anlatma, misafirlerle hasbihal etme, gelinle gerdeğe girme ya da muhabbet etme, bir kişinin merhameti veya herhangi bir ihtiyaç sebebiyle ailesi ve evlatlarıyla sohbet etmesi, eşyalarını ve canlarını korumak amacıyla yolcuların konuşması, insanların arasını bulmak için yapılan konuşmalar, hayır işler için aracılık yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, bir maslahata irşat etmek gibi içinde fayda ve hayır barındıran konuşmalar caizdir. Bunların hiçbiri mekruh değildir. Bunlardan bazılarıyla alakalı direkt olarak hadisler varit olmuşken, bazılarını ise ima yoluyla ifade eden hadisler gelmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ortasından yenilmesini hoş karşılamazdı. Ubeydullah bin Ali bin Ebu Rafi'nin nenesi Selma'dan rivayet ettiği şu hadis buna delalet etmektedir. Allah Resulü yemeğin ortasından yenilmesini sevmezdi. İbni Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple yemeğin ortasından değil, çevresinden yiyin. Bereket yemeğin ortasına iner sözü. Yani ilk olarak ortasına iner, sonra da çevresine yayılır. Raki rahmetullahi aleyh der ki, yemeğin ortasından nehyedilmesinin sebebi, yemeğin ortasının yemeğin en güzel yeri olmasıdır. Kişi yemeğin ortasından yediğinde, kendisini beraber yemek yediği kişilere tercih etmiş olur. Bu da edebi terk etme ve kötü arkadaşlık manasına gelir. Ancak kişi yemeği tek başına yediğinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Bu da yemeğin ortasından yemenin mekruh olmasının başka bir sebebidir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, kişinin nehyi bildiği takdirde bunun haram olduğunu açıkça belirtmiş ve şöyle demiştir. Kişi önünden yemezse ya da yemeğin ortasından yerse veya yolun ortasında et kurutursa, eğer Allah Resulü'nün bu işlerden nehyettiğini biliyorsa, yapmış olduğu şeyle günah kazanır. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların Medine'yi boşaltmasını sevmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, mescidin çevresindeki araziler boşaldı. Bu sebeple Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber Allah Resulüne ulaşınca onlara ''Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğiniz haberi bana ulaştı.'' buyurdu. Onlar da ''Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istiyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ey Seleme oğulları, diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak. Diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak.'' Enes radıyallahu anh der ki, Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Ancak Allah Resulü Medine'nin boşaltılmasını hoş karşılamadı ve şöyle buyurdu. Ey Seleme oğulları! Adımlarınızı hiç hesaba katmıyor musunuz? Bunun üzerine Seleme oğulları kendi diyarında kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin çevresinin insanlar tarafından boşaltılmasını, bu sayede o taraflardan düşman gelmesini hoş görmedi. Bu sebeple onlara hem çokça adım atmaları sebebiyle daha fazla sevap almaları, hem de bunda bulunan maslahat sebebiyle yerlerinde kalmalarını emretti. O sallallahu aleyhi ve sellem dağlanmayı da hoş görmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer tedavilerinizde bir hayır varsa bunlar hacamat, bal şerbeti ve dağlanmaktır. Ancak ben dağlanmayı sevmem. Ancak ben dağlanmayı sevmem sözü. Tedavide zorunlu kalmadıkça dağlanma ertelenmelidir. Çünkü bazen tedavi anında duyulan acı, dağlanma anında duyulan acıdan kat be kat fazla olabilir. Dağlanma, hastalığın giderilmesi noktasında kesin ve tek çözüm olarak kaldığında caizdir. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilk önce dağlanmayı nitelendirmiş, sonra da ondan nehyetmiştir. Allah Resulü çok acı verdiğinden ve tehlikeli olmasından ötürü dağlanmayı hoş görmemiştir. Bu sebeple Araplar bu gibi durumlar hakkında dağlanmak en son tedavidir demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Muaz ve başka sahabeleri dağlatmıştır. Sahabeden birçok kişi dağlanma yoluyla tedavi olmuştur. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle tedaviyi sadece bu üç şeyle sınırlandırmak istememiştir. Çünkü bazen şifa başka şeylerde de olabilir. Allah Resulü bu sözüyle tedavinin aslına işaret etmiştir. Dağlanmaksa vücuttan çıkarılması zor olan şeyleri çıkarmak için en son yol olarak denenir. Allah Resulü'nün şifalı olduğunu söylemesine rağmen dağlanmayı hoş görmemesinin sebebi, Arapların dağlanmayı hastalığı daha meydana gelmeden tamamen ortadan kaldırıcı bir şey olarak görmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple dağlanmayı kerih görmüştür. Araplar bu düşünceleri sebebiyle hasta olmadan önce dağlanırlar, zanlarından ötürü kendilerine ateşle acı verirlerdi. Bazen de bu kişilerde dağlanmanın engel olduğu hastalığın dışındaki hastalıklar da meydana gelirdi. Allah Resulü'nün kerih görmesine rağmen dağlanmayı yapması, dağlanmanın mutlak olarak terk edilmeyeceği ve mutlak olarak kullanılmayacağı, şifa için tek ve kesin yol olduğunda şifanın Allah'tan olduğu itikadıyla birlikte kullanılabileceği şeklinde cem edilebilir. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, eğer bir kimse Allah Resulü'nün ancak ben dağlanmayı sevmem sözünün manası nedir diye soracak olursa, şöyle denir. Bunun manası Allah en iyisini bilir şudur. Dağlamak, ateşle yakmak ve acı vermektir. Allah Resulü ateşin fitne ve azabından sürekli Allah'a sığınırdı. Buna rağmen dağlansaydı kendisinden Allah'a sığınmış olduğu acıyı bizzat kendi nefsine tattırmış olurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malının üzerinden bir gecenin geçmesini hoş görmezdi. Ukbe bin Haris radıyallahu anh der ki, bir gün Medine'de Allah Resulü'nün arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi ve hızlı bir şekilde kalktı. Hanımlarından birinin evine gitmek için insanların saflarını yara yara gitti. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanlar endişelendi. Daha sonra insanların yanına çıktı. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanların şaşkın olduğunu görünce şöyle buyurdu. Evimizde bir parça has altın bulunduğunu hatırladım ve beni alıkoymasından korktum. Bu sebeple gidip dağıtılmasını emrettim. Bir rivayetse onunla beraber bir gece geçirmeyi hoş görmedim. Bu sebeple de onu dağıttım şeklindedir. Beni alıkoymasından sözü. Yani onu düşünmenin beni Allah'a yönelmekten meşgul etmesinden. Beni alıkoymasından sözünün ahirette alıkoymasından manasında olduğunu söyleyenler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu malın hak edenler arasında paylaştırılmadan bir gece yanında kalmasını hoş görmemiş, bu sebeple hızlıca onu paylaştırmıştır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, hayır işlerini acele bir şekilde yapmanın gerekliliği bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biridir. Çünkü belalar aniden ortaya çıkar ve engeller, kişiyi bu tür işlerden alıkoyar. Ölümden de hiçbir zaman emin olunmaz. Ertelemekse övülen bir davranış değildir. Hayır işini acelece yapmak, kişinin zimmetini daha iyi korur, ihtiyacını daha çabuk ortadan kaldırır, kınanan tembelliğe daha uzak, Rabbi daha razı edici ve günahları daha çok silicidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, abdestsizken Allah'ı zikretmeyi sevmezdi. Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir gün o, bevlederken Allah Resulü'nün yanına gelir ve ona selam verir. Ancak Allah Resulü abdest alana dek onun selamını almaz. Daha sonrasında bunu niçin yaptığını şu sözlerle açıklar. Ben abdestsiz bir haldeyken Allah'ı zikretmeyi uygun görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amelin en kamilini istediği için abdestsiz haldeyken selam almayı uygun görmemiştir. İbni Allan rahmetullahi aleyh der ki, hadisten şu sonuç çıkarılır. Zikirlerin iki hadesten de taharet ve ağzın pisliklerden uzak olması gibi en kamil hallerde yapılması en faziletli olandır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

doğru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.